0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar Beyler Festival'den herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. 25 Ağustos 2026 günlerden salı bugün. Haftanın ikinci çalışma gününde yine en keyifli şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümer Kansu Öğüt mikrofon karşısındayım. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Biz de cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes. Manifest manifest manifest. Yapıyoruz kızlarımla manifest. Biz de cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes.
1: Güne dair en sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına festivalde yolculuğumuz devam ediyor. Efendim hafta boyunca sıcaklıkların yine yüksek olacağı bir hafta bekliyor bizleri. Ancak cuma günü itibariyle yurt genelinde yağışlar artıyor diyebiliriz. Aslında bugün itibariyle Doğu Karadeniz'de başladı ve devam da edecek aslında. Cuma'ya doğru perşembe günü itibariyle Doğu Karadeniz'i etkisini arttıracak ve batıda da görülmeye başlayan yağmurlar cuma günü yurdun tamamını neredeyse etkisi altına alıyor. Cumartesi gününde de bu şekilde devam ediyor. Sadece Trakya ve Ege kıyılarında, yine güney kıyılarında birkaç noktada Antalya dışında tamamında yağmur bekleniyor cumartesi gününde de, hatırlatalım.

Günedair en sevdiğiniz şarkılar festivali sizlerle olmaya devam ediyor değerli dinleyenler. 25 Ağustos bugün. Romantiklerin bir bildiği var. Günlük hayatı romantikleştirmek bizi daha mutlu edebilirmiş efendim. Uzmanlar böyle söylüyor. Küçük keyifler motivasyonu artırabilir diyorlar. Romantikleşmek deyince akla sadece kahve ve mum geliyorsa bu öyle bir şey değil efendim. Buradaki önemli nokta seçtiğiniz küçük keyfin gerçekten size ait olmasıymış. Yani başka sizin sabah rutinini kopyalamak zorunda değilsiniz. Sizin için güzel olan şey bir fincan kahve, sevdiğiniz bir şarkı, temiz çarşaflar ve akşamüstü kısa bir yürüyüş veya balkonda 10 dakika geçirmek. Bunlar da tamamen romantizm olabilir. Romantikleştirmek bazı şeyleri aslında günlük hayatı baştan aşağı değiştirmek yerine zaten yaptığımız şeyleri size en iyi gelecek şekilde küçük ayrıntılar eklemek anlamına geliyormuş.

25 Ağustos 2026 Salı gününde festivalde keyifli şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Günlük hayatı romantikleştirmek keyifli oluyormuş dedik. Günlük hayatın her anını olağanüstü hale getirmek elbet mümkün değil. Bazen soğuk, bazen kafe soğuyor, ev yine dağılıyor. Yürüyüş için hava gerçekten çok sıcak oluyor ve yapılacak işler beklemiyor. Romantikleştirmekte bütün bunları görmezden gelmek anlamına gelmiyormuş. Ama sıradan bir günü yalnızca yapılacaklar listesinden ibaret görmek yerine içine küçük keyifler yerleştirmek en azından bazı alışkanlıkları sürdürmeyi kolaylaştırıyor ve bunun için büyük bir bütçeye, kusursuz bir eve veya sosyal medyaya uygun bir hayata ihtiyacınız yok. Belki de efendim romantiklerin yıllardır yaptığı şey tam olarak budur. Hayatın büyük anılarını beklemek yerine küçük anlara biraz daha fazla dikkat etmek.

Günün en sevilen şarkılarıyla festivalde sizlerle olmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Orada olan ve iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize güzel bir gün dileyelim efendim. Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde iyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için güzel bir gün dileyelim. Keyifli bir müzik aramız var. Sonrasında yeniden buradayız.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan.
1: Yazın sonuna yaklaşırken bahçelerin rengi hemen solmak zorunda değil efendim. Tam tersine bazı çiçekler özellikle yaz sonu ve Ağustos ayında en gösterişli dönemlerine ulaşıyorlarmış. İşte onlardan bazıları yıldız çiçeği, biliyor muydunuz? Gösterişli ve kat kat yapraklarıyla yıldız çiçekleri yaz sonunun en dikkat çekici çiçekleri arasında yer alıyor. Yine ay çiçekleri de yalnızca tarlalarla özdeşleştirmek büyük bir haksızlık onları. Bahçelerde yetiştirilebilen ay çiçekleri de özellikle yaz sonlarında bütün dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. Ay çiçekleri Temmuz'dan Ekim'e kadar çiçeklenebiliyor ve çiçekleri de genellikle yaz ortasının sonlarına doğru görülüyor.

Günün sevilen şarkıları diye yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. Ağustos ayında bahçeleri güzelleştiriyoruz dedik. Peki bu mevsimde hangi çiçekler çiçek açıyor? Ekinezya da onlardan birisiymiş. Yine zinya çiçeği, ortanca çiçeği özellikle büyük çiçek kümeleriyle tanınıyor. Ortanca çiçekleri de. Kozmozlar ince narin yapraklarıyla papatyayı da andırıyorlar. Çok keyifli onlar da. Ve muhteşem kokularıyla Ağustos'un sonlarına doğru bahçelerinizi renklendirebilirmiş efendim.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferrosum bilirsin.
3: Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece içi.

0: sevince.
1: Bazen bir tartışma sırasında ağzımızdan çıkan birkaç kelimeyi sonradan geri almak istiyoruz değil mi? Özellikle stres ve öfke yükseldiğinde düşünmeden tepki vermek oldukça kolaylaşıyor. Bunun nedeni de yalnız öfkemizi kontrol edememiz olmayabilir. Stres anında bedenimiz de devreye girerek bizi hızlı tepki vermeye hazırlayan otomatik bir yanıt oluşturuyor. Ve bu nedenle de efendim öfkelendiğimiz anda ne olduğunu fark etmek, nasıl karşılık vereceğinizi seçebilmek için önemli bir ilk adım olabilir. Peki öfkelendiğimizde efendim, sinirlendiğimizde pişman olacağımız şeyler söylememek için neler yaparız? Hadi bir daha hatırlayalım festivalde. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defi

0: Taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

günün en güzel şarkıları 19 Ağustos'ta kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Bugünün konusu gün batımıydı. Gün batımının romantik bulunmasının en güçlü nedenlerinden birisi de aslında çok basit efendim. Bir şeyin sona erdiğini gösteriyor değil mi? Gündüzün bitip gecenin başlaması insanda doğal olarak bir geçiş hissi yaratıyor. Günün tamamlanması, huzur, rahatlama, hatta bazen hafif bir hüzün duygusu oluşturabiliyor. Bu yüzden gün batımı aşk, ayrılık, özlem ve yeni başlangıçlarla ilişkilendirmemiz pek şaşırtıcı değilmiş. Filmlerde romantik sahnelerin arkasında sık sık gün batımına denk gelmesinin nedeni de tam olarak bu duygusal atmosfer.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşittir 9 metredir.

Günün keyifli şarkılarıyla 25 Ağustos'ta yolculuğumuz devam ediyor. Öfkelendiğimiz anda kontrolü elimize alıyoruz dedik. Fazla düşünmek yerine bedenimize odaklanıyoruz efendim. Öfkelendiğimizde aynı konuşmayı zihnimizde tekrar tekrar oynatmak oldukça kolay değil mi? Karşımızdaki kişinin ne söylediğini, bizim ne söylememiz gerektiğini ve aslında şöyle söyleseydim düşüncesini tekrar tekrar geçirmek yaşanan olayı zihinsel olarak yeniden canlandırmanıza neden olabiliyor. Psikolojide ruminasyon olarak adlandırılan bu tekrarlayıcı düşünme biçimi öfkenin devam etmesiyle ilişkilendiriliyormuş.

25 Ağustos'ta günün konusu öfke keyifli şarkılar arasına bu tatsız konuyu sıkıştırdık ama öfke nasıl kontrol edilir diyorduk. Yeniden hatırlıyorduk aslında birçoğumuzun da bildiklerini. Efendim geçmişten gelen tetiklemeleri fark etmekte fayda var. Bazen verdiğimiz tepkilerin şiddeti yalnızca o anda yaşananlarla ilgili olmuyor. Bugün duyduğunuz bir söz veya karşılaştığınız bir davranış geçmişte yaşadığınız benzer bir deneyimi hatırlatarak daha güçlü bir duygusal tepkiye yol açabiliyor. Burada her öfkenin altında mutlaka geçmişten gelen bir neden aramak gerekmiyor aslında. Asıl önemli olan bugünkü olayla verdiğiniz tepkinin şiddeti arasında bir fark olup olmadığını fark etmek. Bu farkı da görmek, otomatik tepki vermek yerine nasıl karşılık vereceğimize karar vermemiz için bize zaman kazandırıyor.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur, Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldız.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσο γλου με μέτα μετ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μετ.
8: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Hanımlar beyler, festivalde günün konusu öfkeydi. Son başlıksa şöyle efendim, sinirlendiğimizde pişman olacağımız şeyler söylememek için öfkeyi bastırmak yerine nefesinize dönün. Bu nefes hayatın her anlamında önemli. Efendim ne yapıyoruz? Burundan alıyoruz nefesi, ağızdan veriyoruz ve kendimize sakin olmalıyım diyerek duyguyu tamamen bastırmaya çalışmak her zaman işe yaramadığı için öfkeyi barıştırıp aslında bastırmada en önemli etken duygu düzenleme. Bunun için de nefes çok önemli efendim. Öfke yükseldiğinde birkaç yavaş ve derin nefes almak duyguyu bir yandan ortadan kaldırmıyor ama olup biteni bedeninizde fark etmek ve tepki vermeden önce kısa bir duraklama yaratmak için kullanılabilir bir durum diyebiliriz bunun için de. Evet efendim, an itibariyle festivalde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın burada olan keyifli şarkıların tadını bizlerle çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden hafta ortasında tekrar sizlerle olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program?
4: Çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.
7: Ram ram tram tam ram tam tram tam rin nay nay nay nay. Saatler 8:09 geceyi gösterirken Radyo City'de radyo terapi yapmak üzere yerimizi almış bulunuyoruz sevgili dostlarım. Hoş geldiniz programa. Güzel bir gün olsun. Niye gülüyorum? Yine sıcak, yine çok sıcak bir gün olacak. Perşembeden itibaren havanın sıcaklığı düşmeye başlayacak. Hafta sonu güzel olacak. Yani serinleyeceğiz. Dün yine çok kötü fena bir gündü. Çok kötü, acayip sıcak bir gündü. Dün yine akşam saatlerinde bile serinleyemedik. Öldük, dirildik sıcaktan. Bırak sen ya. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Havalar nasıl olursa olsun, yeter ki bizim havamız iyi olsun, bizim havamız güzel olsun sevgili dostlarım. Hasan Kaşıkçı abime günaydın. Adem Ömer, günaydınlar Gürkan'ım demiş, günaydınlar Adem abi. Ahmet Aykal Fapas Tanesi tatlı yiyor, tatlı konuşturuyor. Tatlı tatlı sohbetler ettiriyor size artık. Kalfa Pastanesi'nin tatlıları, Kalfa Pastanesi'nin kokoları, Kalfa Pastanesi'nin muhteşem harika kavala kurabiyeleri. İnsanın ağzında dağılıyor. Bol bademli. Kalfa Pastanesi'nin profiterolü dillere destan oldu. En az lokumu kadar ünlü oldu sevgili dostlarım. Kalfa Pastanesi sizin de pastaneniz, sizin de alışveriş yaptığınız, pastanızı tutanınızı yaptırdığınız pastane olsun. Ve tabii ki muhteşem lokumlarıyla Kalfa Pastanesi, Kalfa Pastanesi, Kalfa Pastanesi, Kalfa Pastanesi, Kalfa Pastanesi. Sallayı sallamayalım, Gürkan'ımızı kızdırmayalım. Terapimizi yapsın güzel. Havlamayalım, hav hav. Ha günaydın bakalım herkese demiş Gürdan Salih. Yaşa, yaşa. Davay, napreş. Adem abi, hoş geldin. Günaydın yavrum, nasılsın demiş Gökhan Karali. Günaydın bebeğim, günaydın kuşum, günaydın Karagöz, Zülfiye Yılmaz, günaydın. Günaydın Zülfiye Hanım'a günaydınlar. Mesut, günaydın. Traktörcülerin en güzeline, traktörcülerin en yeteneklisine günaydınlar o. Traktörlerin tamirini yapıyor, bakımını yapıyor, servisini yapıyor. İkinci el traktörler satıyor, birinci el traktörler satıyor. Solis Picotti marka traktörlerin, efendim, Batı Trakya Bayi 2 yılda ödeme kolaylıkları sağlıyor. Gidin konuşun, görüşün kendisiyle. Mesut Bayat'ı da köy kahvesinin karşısındadır sevgili dostlarım. Köyün en güzel yeri orası. Vallahi en güzel yeri. Billahi en güzel yeri. Traktörünüzde kabinler var. Her türlü tarım aletlerinin, beklerini, solun beklerini falan tamirini, bakımını, servisini yapıyoruz. Ella Mesut Kalimero. Kuşlar gibi ikimizi bir yuva kuralım. Ekrem abi, Nurşen abla günaydın. Zehra Emir Zekeriye ve o güzel çiçeklere günaydınlar. Hüseyin Yoluç, Mehmet Recep, İrfan İbrahimoğlu abi, Halil Nilüfer Hacı Hüseyin, Bülent Yusuf, Leblebici Hüseyin, Sevcan Yümer Hanım ablam, Reşit Figen Ahmet, Engin Ahmet, Serdar Mehmet, Özcan Hasan, İlhan Musa, Münih BMW Fabrikası'na günaydınlar. Faik Doğancı abi günaydın. Halil Benginesin, Taner Hasan günaydınlar. Ali İhsan Tanyolu günaydın. Günaydın.

Günaydınlar Hatice ablam, Meşe'ye sevgiler saygılar. Günaydınlar, günaydınlar, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Diyeceğim Salim, günaydın Gürkan abi, Bulgaristan'dan selamlar, iyi günler derim herkese demiş. Günaydınlar Bulgaristanlı dostlarıma. Günaydınlar, hoş geldin. Instagram'a ilk defa yazıyorsun bana. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Feridun! Nasılsın Mert'im? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Feridun, günaydın. Öttür zurnayı. Çaldır klarneti, öttür. Efendim. Afta ekumene ses bu. Şuradan da şuraya, buradan da buraya. Buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokundum. Buradan da buraya dokundum. Hadi bakalım, başlayalım bakalım. Nay nay nay nay. Çiğ sütten kaymak olmaz. Kahvaltı salonu La Bottega del Caffè Taşüz'de. Kahvaltı tabuklar enfes. Börekler bugaçalar. Efendim kahve çeşitleri. Kruvasanlar. Krepler. Hepsi harika, hepsi muhteşem. La Bottega del Caffè. Kahvaltı için Taşüz'de. Scala Potamyaz'da. Sevgili dostlarım. La Bottega del Caffè. Just one street away.

Hemen kendime börek hazırladım. Daha proteika del kafe deyince daha da çok acıktım. Ispanaklı börek. Yanında tavuk göğsü koydum. Ne alaka diyeceksiniz, ne bileyim. Sütlü kahvemi yaptım.

aldığımız dondurulmuş börek değil de el yapımı, ev yapımı harika börekleriyle ne diyoruz? Bugatta Triandafillidis. Hepsi günlük üretim, harika börekler. Triandafillidis diyoruz sevgili dostlarım. Bugatta Triandafillidis. Bahçeye gel, bahçeye. Merkez Dükkan Tisosi 2 Eski Vali Günas karşısı. Coffee Brands'ın yanında. İkinci şube Rodot 2 Platya'da Fotos'ların yanında. Üretim yeri Marinaki 8 Konsolosluğu'nun arkasındaki sokak. Aynı zamanda Trakya Mobilya'nın komşusu. Aynı zamanda oradan börek satışı da yapılıyor. Kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, kaşarlı, kakaolu, kremalı. Harika börekler. Hepsi taze ve kendi imalatlar. Online sipariş fagino.gr. Platya'daki şubeden de sipariş verebilirsiniz. 29-853 telefon numarası. Gümüşlerinin gururu Bugatta Triandafillidis. Bugatta Triandafillidis. Hilmi günaydın, Hilmi Şerif günaydın. Kolay gelsin, kolay gelsin, bol satışlar dilerim. Günaydın, kolay gelsin Gürkan kardeş demiş. Nermi Beyhan ablam hoş geldin. Cancuki demiş Gökhan Karali. Nuki, Nuki, ne Nuki? Cancuki mi?

Canı gümürcüne de gelato çekenler. Gelato İtalyan dondurması. İtalyanlar dondurma derseniz, ice cream derseniz gelatoyu kafanıza fırlatır. Çok kızıyorlar. Gelato, made in Italy gelato. Gelatonun farkı ne? Gidin deneyin. Nerede bulacağız? Gümürcüne de gelatoyu deneyin. Tam Platina'da. Gelato deyince, dondurma deyince Katalon'un olduğu yerde, Katalon'un aynı yerde. Gelato, dondurma deyince gidin. Bu dondurmaların farkını sizler de görün, farkını sizler de yaşayın. Vay, Gürkan nesin oldu? Gene haklı çıktı diyeceksiniz sevgili dostlar, diyeceksiniz. Trebin olurum, trebin olurum, trebin olurum yar. Cebele Kidis, yataklar, Nini Astro. Nasıl yatak isterseniz öyle. Size uygun fiyatlar da sunuluyor Linea Starplu yatakları. Ayrıca her türlü mobilya. Cevelekidis.com'da sevgili dostlarım. Cevelekidis.com. Mutfak dolapları, oturma grupları, koltuklar, kanapeler. Harika fiyatlar. Cevelekidis.com. Koçovos'un üst katında. Gümülcü nedir? Komotini. I love komotini. Alo Cevelekidis. Alo.

günaydın. Bakayım ben Bridget demiş. İlkan günaydın be. Nasıl geçeceğiz bu sıcak günleri? Vay dün gene öleceğiz. Vay ne sıcak vardı İlkan, vay ne sıcak vardı, vay ne sıcak vardı, vay. Vay. Özcan. Özcan Semerci. Nasılsınız? Sultan Afra günaydın. Arabayı köpük köpeğe yıkasın, köpük köpeğe yıkasın. Dular. Araba iç ve dış yıkama. Sadece 20 euro. Üstelik bulunduğunuz yerden alıp bulunduğunuz yere versinler arabanızı. Sultan Afro. Sultan Afro, Sultan Afro. Gümüşçiğin çıkışında. Sultan Afro olarak. Sarıcı'ya giden yolda. Sultan Afro olarak Instagram'da bulun. Takip edin. Konumunu görün. Telefon numaralarını görün. Sultan Afro'ya yıkatın arabanızın içini ve dışını. Pırıl pırıl olsun. Bastım Mamoto'yu Trump'a. Trump'a internet dünden beri geliyor gidiyor demiş Gürdal. Trump'la ne ilgisi var? İnternetin? Sen Hollanda'dasın, Trump Amerika'da oynuyor. Trump'la ne ilgisi var senin internetinin? Leyla! Badex kızlarına günaydın. Turan abi. Turan abi günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Halil Osman. Halil abi günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Erdal Bayram. Erdal. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, günaydın. Aga, dalgayı radyoterapiye koydum, günaydın bakayım demiş. Emre Semerci. Ne oluyor be? Ha? Ne yapıyorsun? Seni kiraneci seni. Erdem Kamber, günaydın yakışıklı abim, hayırlı yayınlar dilerim demiş. Yakışıklı olduğum doğrudur. Günaydın Erdem. Günaydın. Günaydın. Maşallah deyin. Maşallah deyin, nazar değmesin.

Onur Gündal dur. Dur benim yutayım söyleyeceğim Gündal. Benim internet gitmiş gelmiş. 2-3 gündür çok problem var. Hep biri veriyor, hep biri geliyor.

Toyota Ioannidis. Ioannidis Bros, the largest auto mall in Greece. Yunanistan'da en büyük araba satış yeri, araba satış zincirleri. İkinci arabada da öyle. Ta Serez'den efendim Dedancı kadar birçok marka, onlarda Toyota başta olmak üzere, BMW başta olmak üzere birçok markanın ajantesi onlar. Toyota Yunanistan Gümüşle şubesi, Yunanistan şubesi, Yunanistan'da ödül almış şube, en iyi şube ödülünü almış. Fiat, Jeep, Geely, Mili, Ziker. Tabii ki Toyota, Peugeot. Bunlar aklıma gelen markalar. Bunlar hep Toyota Ioannidis'in. Serez'den Dedancı'ya kadar Toyota Ioannidis. Alfa Romeo, Suzuki, Opel, Citroen, Renault, Toyota, Jeep, BYD. Bütün bu markaları say say bitiremiyorsun, say say bitiremiyorsun sevgili dostlarım. Bunların hepsi Toyota Ioannidis'in sahip olduğu markalar. Satışını yaptığı, bayliğini yaptığı markalar. Sabah sabah ne yiyorum biliyor musun Emre? Karabiberli. Eski kaşar yedin var mı hiç? Karabiberli eski kaşar. Lado dirimitiliniz me mavro piperi. Of. Yanında ıspanaklı börek. Yanında küp küp doğranmış tavuk göğsü. Oh, yanında da sütlü frappe içiyorum sabah sabah. Haydi Mustafa'lara da günaydınlar. Meli'ye de günaydınlar. Emirhan'ın karpuzlarına da günaydınlar. Bitmedi bu karpuzlar da. Haydi bakalım günaydın. Haydi bakalım günaydınlar. Haydi bakalım günaydın.

Bitmedi karpuzlar, daha dolu diyor. Meli. Ay be kardeşim ay. Erkenden toplayın karpuzları. Sonra öğlenin, çok su sıcak oluyor. Ah, of. Öf. Öf, yanıyoruz. Ondan sonra akşama kadar yanıyoruz.

0: kıyacağım.
1: Ve sevgili dostlarım, sütü kozma, et için, balık için, uygun fiyat için sütü kozmayı seçin. Fener'de sütü kozma şaldır şaldır denizin sesini, sesiyle martıların arkadaşı olarak yemek, balık yiyin. Balık sevmeyenler etkisinler sütü kozmada. La la la. Tukozma. Gümüşhanede şubesi var. Gümüşhanede. Tam Platya'da, tam merkezde. Şadırmanın karşısında. Günaydın reis, iyi yayınlar derim demiş. Cuhu. Oo, günaydın. Osman, sen de hoş geldin. Günaydın sana da. Yaşa Osman'ım. Yılmaz abi, Yılmaz Kasım. Bulgaristan'a günaydınlar.

Rıfat Marketler, kaliteli alışveriş, hijyen, müşteriye saygı, çalışanlarına saygı. Rıfat Market sevgili dostlarım, Kozlukepir'de Rıfat Market, Kurcalı'da Rıfat Market, bin bir çeşit tek adres. Rıfat Marketlerin tüm şubelerine günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Drop Pastanesi'ne de günaydınlar. Drop Pastanesi kızlar sevgili Mustafa dostlarım. Tüm ürünlerinde ne yapıyor? Glikoz şurubu kullanmıyor. Çünkü tazeli günlük üretim yapıyorlar. Glikoz şurubuna gerek duymuyorlar sevgili dostlar. Drop Pastanesi, sütlü tatlar, hafif tatlılar. Drop Pastanesi, cheesecake'ler. Drop Pastanesi, bondikalkler. Drop Pastanesi, turtalar, murtalar. Ne isterseniz Drop Pastanesi Şapçı'da. Krem'in bitişinde Drop Pastanesi. Simeromata, Simerainemeramu. Drop Pastanesi'nin dondurmaları. Bir deneyin dondurmaları. Furkan'ın elinden, Furkanis'in elinden çıkıyor. Instagram'da Furkanis olarak, Furkan İsmail, Furkanis olarak takip edin. Furkan bu işin yurt dışında eğitimini aldı. İtalya'da dondurma yapmayı öğrendi. İtalya'da tatlılar yapmayı öğrendi. Harika. 10 numara 5 yıldız. Drop Pastanesi'nin dondurmaları bu sıcağın daha serin geçmesini, bu sıcak havaların daha iyi geçmesini sağlıyor sevgili dostlarım. Drop, Drop Pastanesi, Şapçı'nın gururu. Ersoy Ömer, selamlar, saygılar Gürkan kardeş. Ersoy'dan tütün kurmakta bulunan babasına, eşine selamlar olsun demiş. Yas Ersoy, Füsun Hanım, günaydınlar Cemal Bey. Günaydın efendim, Ayara günaydınlar efendim.

Sevgili dostlar, Gökben'de balık yemeyen, Gökben'de tereyağlı karides yemeyen, Gökben'de balık çeşitlerinin tadına bakmayan, balık yedim diye gezmesin. Gidin Gökben'de balık yiyin, gidin Gökben'de karides yiyin, gidin Gökben'de deniz ürünlerinin tadına bakın. O zaman Gürkan Neslo'nun gene hakkı varmış bu kız ancın diyeceğiniz. Gökben'in tavernası Yastıköy'de, İmamoğlu Elektriği'nin bitişiğinde, Yastıköy merkezinde, tam caddede. Pazartesi günleri dışında her gün açık, her gün hizmet.

neydi Duke? Korkma be Osman. Çok tabansızsın Osman, korkma. Hafize Ali günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın ablacığım, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Furkan biz. Yunanlı nasıl isim o demiş. Cuhu. Furkanis Yunanlı değil, Furkan İsmail. Furkan İsmail de Furkanis. Katala bisa gori mu? Katala bana les, katala bana les, katala bana les. Tuke, tuke, tuke, tuke. Söylüyorum da Furkan İsmail diyeyim. Furkanis nasıl isim o? Yunanlı mı diyeyim? Ay saçımı başımı yolucuyum. Yolucuyum saçımı başımı. Sinaps Semerci İnşaat Gümüşlü'ne de inşaat sektöründe fark yaratıyor. Binaların temel kazımından tutun da son kiremitine tuğlasına kadar betonarme binalar, sağlam binalar, beton taş gibi binalar, çimento binalar için Sinaps Semerci İnşaat'ı seçin efendim. Instagram'da da bulun. Sinaps Semerci olarak Instagram'dan takip edin. Orada telefonlar da var. Telefonlara bakın, telefonlar. Facebook sayfasını niye açmıyorsunuz? Ha? Emre. Herkesin Instagram'ı yok. Özellikle yaşların, bina yaptıracak durumda parası olanların Instagram'ı yok. Facebook'ları var. Instagram olmayan adam nasıl, nereden bulacak? Allah'ım ya Rabbim sen. Allah'ım ya Rabbim sen ya.

Ne yapıyorsun be? Dur ki kuş çağırdın sen be ya. Oh yine be ya. Oh yine. Oh yine, oh yine, oh yine, oh yine. Yarın size Cookie'le günaydın diyelim. Cookie benim yeni köpeğim Cookie. Cookie, Cookie. Hep kapının önünde duruyor. Duruy Cookie. Suyunu, yemeğini, kroketlerini vereyim Cookie'nin. Hep kapının önünde Cookie. Yalnız ayakkabıları, haftan ayakkabılarla, terliklerle oynamaya başladı Cookie. Yavru köpeklerin özelliği bu işte. Gülü seven dikenleri katlanır. Köpeği seven ayakkabılarla oynamasına, ayakkabıları alıp götürmesine katlanacak artık. Mehmet Hüseyin Aga, günaydın. Günaydın Mehmet Aga, günaydın, günaydın. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Sevgili dostlar, devam edelim, devam edelim. Kayık tamirinde, kayık satışında uzman Hüseyin kardeşimiz. Benim hemköylüm olur. 100 metre ötemde kalıyor Hüseyin. Ne diyoruz? İş yeri tabii ki 100 metre ötemde değil. Kayıkların satışı, bakımı, tamiri, kayık motorlarının satışı, tamiri, bakımı, yeni motorlar. Ne isterseniz, kayık ve tekneniz varsa, yatınız, yotunuz varsa Hüseyin var. İskeçe girişinde. Emburiko, Flamingo'ya gelmezden önce solda. Eko benzinci Bülent'in olduğu yerde. Sizin hizmetinizde. Haydi. Agro Mixerol, 10 Euro'dan başlayan metrekaresi, lazer kesim harika, muhteşem. A kalite fayanslar, her türlü inşaat malzemesi, nalburi ürünleri, züccaci ürünleri, duvar süsleri, boyalar, Vitex marka iç ve dış cephe boyaları. Erol Agro Mix, Çaymakıf Köyü'nde, Çaymakıf Köyü'nü ve bütün o civarın gururu. Hatta Instagram ve Facebook'tan nerede olursanız olumlaşabilirsiniz, sipariş verebilirsiniz. Erol Agro Mix, Ek Agro Mix Erol. İyi günler ve iyi yayınlar derim demiş Bayram Ahmet. Günaydınlar bayramım, günaydınlar. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Radyonu yeni açan tüm dostlarımıza günaydınlar.

0: Ne oldu be ya? Gel ağzımın içine gir.
1: Ha, sen de.
0: Ben sana da otur diyorsun sen. Ben ağzımın içine konuşuyorum burada. Kaç. Kaç. Sokma kafanı ağzımın içine. Koku alsa yaklaşmaz senin ayakkabılarında demiş Faik Tuzacı. Hayatta ayakkabılarımı koktuğunu bilmem. Askerlik dışında. Hayatta bilmem. Her gün çoraplarımı mutlaka değiştirdim. Mutlaka. Yaz ya da kış. Hiç fark etmez. Hiç ayaklarım kokmaz. Kendi ayaklarım kokla, mis gibi gül kokuyor. San Siro'nun Rodopistinden sürüyorum ayaklarıma. Gül suyu. İster ayaklarınıza sürün, ister nerenize sürerseniz sürün. Gül gibi kokuyor sürdüğünüz yer. Çünkü gül suyu. Ve San Siro'nun bu ürününü tatlıların içine de koyabiliyorsunuz. Tatlıcılar kullanabilir bunu. Hastane sahipleri de kullanabilir. Rodopist ve Rodopist marka kolonya muhteşem. Geçen akşam depoya gittik. Timuçin ellerine sıktı. Vay dedi, bu nasıl bir limon kokusu dedi. Hakikaten de çok güzel, mis gibi limon kokuyor sevgili dostlarım. Rodopis marka kolonya. Süslemecilere de toptan olarak 5 litrelik ambalajlarda veriyorlar. San Siro fark yaratıyor bu konuda da. San Siro.

Senin ayakların mı sandın onları bafayık? Hani çizmeleri giyiyorsun, 3 gün sonra çıkarıyorsun balkanda. Balkanda gidip çizmelerle, ayakkabılarla uyuyorsun, yatıyorsun, kalkıyorsun. Herkesi kendin gibi bilme dostum. Seni kokarca seni ya. Seni kokarca seni. Sizin kupaylar bile senin ayakları kokusuna fenalaştırmış, fenalık geçirmiş hayvanlar. Hayvanlar. O derece yani. O derece. Ne subhanallah. Bana maniye gitmeyin. Maniye gitmeye gidenin üzerim. Maniye gideni yolarım, atarım maniye gideni. Yoluşuruz maniye gidenle. Gitmeyin bana maniye. Efendim Kafa köyünde, Kafa köyü girişinde, tam yolun üzerinde İmamoğlu var. Ya be kuşum, Batakya'daki en ilk açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu, uzun yılların tecrübesiyle hizmet veriyor İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu. Cenaze hizmetleri ve malzemeleri. İmamoğlu'nun oradan sağa doğru girin, ilerleyin yolda. Biraz daha ileride, biraz daha ileride kuş lazım. Kim çıkıyor karşınıza? Kaporta ve boya ustası Hüseyin Çapuloğlu ve ekibine günaydın Kalimera Şaba. Günaydın Kalimera Şaba. Hüseyin unutmadım seni. Geleceğim. Bu sıcaklar bir geçsin. Sonra geleceğim. Geleceğim. Değiştireceğim elimiz havazingoları. Ben de çok memnunum. Sizler de çok memnun kalacaksınız. Bütün büyük sigorta şirketleri, büyük acenteler, Toyota gibi, Citroen gibi. Toyota gibi, Citroen gibi. Herkes Hüseyin Çapuloğlu ile çalışıyor. 15 kişilik dev ekibiyle Hüseyin Çapuloğlu. Kalfa köyünde Hüseyin Çapuloğlu.

0: είπα απόψε θα την κάνω. Έτσι πρέπει.
1: Üç senedir reklam veriyoruz. Hep 87. Yarım senede ileri gitmesin bacı çocuk. Git gitmesin bacı çocuğum demiş Nebdevci Senegal. Dört. Gökhan. Güldürdün beni Senegal. 87, 88, 89, 90 yıl oldu. Anlamarı. 90 yıl olmuş. 90 yıl. Enenin de Kronya Konstantinu. Enenin de Kronya Konstantinu. Sülesene sen bana ben Hüseyin Aga. Ama niye sülemiyorsun sen bana onu? Efendim Konstantinu 90 yıl olmuş be. Hep 87'de takılıp kalmışım. Yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Trakya yufka Rıdvan Feyyaz şeker gibi yufka. Rodopil'indeki bakkal ve murketlerde. Marketlerde dört kere yufka. Dört kere yufka. Trakya yufka Rıdvan Feyyaz şeker gibi yufka. Trakya yufka, böreklik yufka. Burak Molla. Kalimera, kalimera, kalimera.

0: Να, και από γυναίκες. Να, να, βλέπετε, να. Bak, elimi de yapıyorum görüyorsunuz gibi. Να, να, γυναίκες. Και από γυναίκες, να.
1: Βρήκα ένα μπαρ στο δρόμο, είπα δύο ξέρω σφύρι. Είπα δε σας ξανακάνω πια.
0: Günaydın abim. Hayırlı sabahlar Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas. İlyas günaydın, hoş geldin. Nasıl hava Frankfurt'ta? Hüseyin Agassiz'in dükkanı kendisi gibi sanıyor. 20 yıldır hep 35 kalıyor demiş Faik Tuzlacı. Seni sokarım şalvarımın içine. Sallarım çıkarırım toz pembe. Faik. Anladın mı? Ahmet, nasılsın? Ahmet Bayram, sıcakla nasıl anlaşıyorsun? Bay, dün gene ne sıcak oldu bura, ne sıcak oldu bura. Bura bura bura bura bura bura. Ben bu neme sıcağı hiç gelemiyorum bura. Vallahi billahi sana her yeri ten her yeri yapışıyor. Popo refili mu? Din afto refili. Din afto refili. Din pramata in afto. Öf. Öf öf öf.

Just Green. Bu sıcaklarda donlarınız, elbiseleriniz üzerinde yapışmasın, pişik yapmasın. Bu sıcakta alerji olmayın. Just Green'in doğal ürünlerini, temizleyicilerini kullanın. Deterjanlar, yumuşatıcılar, bebeklerin biberonlarını, elbiselerini temizlemek için özel deterjanlar. Bulaşık deterjanları Just Green, organik, JUSET'te, Green Thraki güvencesiyle bakan ve marketlerde.

0: ορφωνιά. Έπαθα ζημιά.
1: Μεμέτ. Μεμέτ Καρακαρτέις. United.
0: Στα δεκα.
1: Τζουμά ξαμνάρε. Onlar korifide. Cuma akşamları bunlar canlı müzikle Korifi'nin güzelliğine güzellik katıyorlar. Yeni mikte aldınız mı Mehmet? Katlanmak zorundayız abi diyor Ahmet. Dayanamıyorum. Katlanamıyorum artık.

0: sarstı.
1: Kuşunu, kuşunu, kuşunu benim, kuşum benim. Kuşum benim. Oh yine kuşum benim, oh yine kuşum benim. Hasan Musa, günaydın. İyi yayınlar dilerim demiş, günaydın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Günün güzel olsun. Sen de olmasan ne yapacağız? Ne yapacağız biz demiş Tarkan. Bu sıcakta kimse istemiyor yatağında. Kendim bile çekemiyorum sıcakta. Kendi kendimle okumla kavga yapıyorum sıcakta. Nay nay nay nay nay nay. Hay tarara tararo. Pam pararam pam pam. Pam pararam pam. Yayın zor olmuyor mu bu havada demiş Hasan Musa. Ben sizin gibi fakir miyim be? Benim evden alttan soğutma var, alttan alttan soğutuyor benim ev. Bırakak yere basıyorum buz gibi. Dışarı çıktığımda zahmet oluyor. Ya? Volvo'mda alttan ısıtma var, üstten soğutma var, alttan soğutma var. Masaj yapıyor, masal anlatıyor. Ya? Ne istersen. Ondan sonra asistanım var. O da sizlere ne isterseniz anlatıyor. Günaydın, günaydın, günaydın. Sevgili asistanım, canlı yayındayız. Radio City'deyiz.
2: Günaydın, günaydın. Radio City'de canlı yayındayız. Kahveler hazır, enerji yüksek. Dalgayı 107.6'ya sabitleyin. Güne birlikte akıyoruz.
1: Dalgayı değil mi? Neyi sabitlesinler?
2: Dalgayı 107.6'ya, yani frekansı.
1: Dalgayı 107.6'ya sabitlediniz mi? Dalgalarınızı. Heh, sabitleyin.
2: Aynen öyle.
1: Aynen öyle.
2: Frekansı tutturdunuz mu? Gerisi bizde.
1: Bırakın frekansı akışa, tutturun.
2: Sabitleyin.
1: Bırakın akışa, sabitleyin. Tutturun frekansı. Aynen öyle.
2: Aynen. Yaşa.
1: Senin adın neydi?
2: Benim adım yok. Bana istediğin
1: yok?
2: Gibi seslenebilirsin.
1: Kıdır dedik ya sana kaç kere? Allah Allah.
2: Tamam.
1: Kıdır.
2: Tamam. Kıdık.
1: Hıdık
2: o zaman
1: değil.
2: Kıdık burada kıdık mikrofonla.
1: Hıdık değil. Hıdır, hıdır, hıdır.
2: Hıdır. Hıdır. Tamam, anladım.
1: Hıdır, kudur.
2: Hıdır,
1: kudur,
2: burada
1: hıdır.
2: Yayındayız.
1: Hıdır.
2: Tamam, hıdır.
1: Hıdır, kudur.
2: Tamamdır.
1: Tamamdır.
2: Anladım.
1: Hıdır.
2: Hıdır burada, hıdır. Yayında. Hıdır. Enerji yerinde, devam.
1: Hıdır, bize bir tamam. Karadeniz fıkrası hıdır. Anlatsana. Hıdır,
2: tamam,
1: bize bir Karadeniz
2: dinle.
1: Fıkrası anla. Dinliyorum.
2: Temel'le Dursun kahvede oturuyormuş. Temel demiş ki, ula Dursun bu dünya yuvarlakmış. Dursun cevap vermiş, ula Temel. Yuvarlaksa biz niye düşmüyoruz aşağı? Temel düşünmüş, he demek ki yer çekimi var. Dursun da o zaman çekiyorsa çayı da çeksin de ısınalım demiş.
1: Ha? Hiç komik değildi.
2: Dünya yuvarlakmış diye başlayıp çaya bağladılar.
1: Hiç komik değildi. Hiç gülmedim. Bize başka bir de komik bir fıkra anlat.
2: Tamam, başka bir tane. Temel otobüsle gidiyormuş. Şoföre kaptan bu otobüs Trabzon'a gider mi demiş. Şoför de tabii gider demiş. Temel hemen arka tarafa bağırmış. Duydun mu Dursun? Biz gidiyoruz, sen inebilirsin.
1: Allah senin iyiliğini. Nasıl fıkra bunlar be? He? Nasıl fıkra bunlar be? Allah'ım ya Rabbim.

Dikkat et, cırcır olmayasın, plakakilerden demiş Yusuf. Hayır, bak terlikten basayım ben onların üstüne. Nasıl cırcır olacağımışım? E la tuke tuke, tuke Yusuf.

Hadi günaydın Gürkan abicim demiş Rasim. Haydi günaydın Rasim. Bessiz Meti Flog Rasim. Günaydın, haydi sabahlar, haydi günler derim demiş Oğuz Mehmet. Hoş geldin. Nasılsın? Nasılsın kız hanım, çocuğum iyi misin? Ne var ne yok? Yeni bir şey var mı hayatında? Günaydın Gürkan demiş Ahmet Muzaffer abim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Abi Oğuz, Tayfun'la sen ne zaman komedi yapacaksınız be? Ahmet'e kadın eşya gibi boş boş dolanıyorsunuz etrafta. He?

Günaydın kral, nasıl gidiyor? Ona kana mı demiş Oktay. Çok kana gidiyor de, sıcaktan çok şikayetçiyim. Çok fena sıcak oluyor öğleden sonra, akşam vaktinde bile serinlemiyor hava. Oktay, çok şikayetçiyim, kolay gelsin. Şimdi bir duke duke gider demiş Yusuf, çaldı mı? Yeni açmışım radyoyu. Ama senin hatırın için, o güzel hatırın için bir kere daha çalayım dukeyi. Belki sponsor olursunuz. Senin patron da çok cimri, hiç sponsor olmuyor ama belki olursunuz, bir ümit. Kalimera İskeçeli demiş Aydın Mehmet. Kalimera biber yes. Kalimera kırmızı biber. Bu senin annen mi, anan mı bu senin? Aydın. Kadıncağız kim? Benden de günaydın bakayım demiş Adnan. Günaydın Osman, senden de günaydın. Yaşa, benden de günaydın, senden de günaydın.

Ve ne diyoruz sevgili dostlar? Hellas Prokat prefabrik ev sektöründe fark yaratıyorlar. Keşan'da 15 yıllık tecrübeden sonra şimdi Yunanistan'da da hizmetinizde. Instagram'da Hellas Prokat olarak bulun görün. Ne kadar güzel, ne kadar sağlam böyle çelik iskeletleri vidalıyorlar, o şeyleri, zamazingoları görün işte nasıl yapıyorlarsa prokat evleri, gidin nasıl yapıldığı da orada var, videolar var, evlerden örnekler var. Hellas Prokat, sizin zevkinize göre prefabrik ev mutlaka var. Hellas Prokat, bak şimdi bir vuracağım sana, 2 metre yapışacaksın yere, burkucu sıçanları gibi durmaya bre, oradan oradan zıplaya bre, tırnaklarını batırmadı, yerim kalmadı vücudumda bre, hayvan, kuş hayvanı, pet. Allah'ım ya Rabbim sen. Tüm deli hayvanlar bizde be. Rıdvan Ali tütün tarlasına günaydınlar. Tütünün bitimine 5 dakika kaldı demiş. Hadi bakalım hayırlı satışlar olsun. İnşallah iyi fiyata gider tütünler diyelim. Bu arada Cookie geldi geleli kedi bana dargın. Hayvanların da kıskandığını, kin tuttuğunu hiç bilmezdim. Her akşam değil, ne zaman eve girip çıksan kedi arkamdan gelirdi. Ayaklarımın altından vırt diye içeri girerdi. Çıkarmak için mutlaka buzdolabından bir şeyler alıp verirdim kediye. Şimdi köpek geldi geleli, Cookie geldi geleli kedi yanıma yaklaşmıyor. Hiç bakmıyor bile bana. Akşam gittim, onu seveyim dedim, kafasını seveyim derken kafasını kaçırdı. Bana bir pençe attı, tutsaydı ki kesin tırmalayacaktı. Kedi bana küsmüş. Naciye bana küsmüş. Bu da nereden geldi, bu da nereden çıktı diyordur Cookie'den.

Ertan, öyle diyorsun da Ahmet Kaya'nın bir şarkısı var, biliyor musun onu? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz diye. Ya Ertan, günaydın Gürkan kardeş. Şikayet etmeyin, bunlar son sıcaklar. Tadını çıkarın, sonra arasak da bulamayacağız kardeş demiş. Ertan, senin nasıl sıcak olduğunu bilmiyorsun birkaç günden beri. Ama ne tadını çıkarmaz, öleceğiz burada. Ama akşam az kalsın hastaneye gideceğim, fenalıktan geldi bana. Hep yüzüme su serptim, su attım. Evvelki akşam düğünde geberceydik. Sor bak orkestraya, müminlere sor. Turan abiye sor. Sor bak. Kor file. Kor acayip bir şeydi. Yani hakikaten anlatılmaz bunun. Bunun tadını çıkaracak. Nasıl çıkaralım tadını bunun? Ama pestilimiz çıkıyor, tadını nasıl çıkaralım? Vallahi bunlar kısmet işi abi. Ama iyi yolda yürüyoruz üçümüz de demiş Oğuz. Üçünüz de, ikinizi söyleyeyim ben. Erdem'in başı bağlı. İkinizi söyleyeyim ben. İyi yolda yürüyorsunuz ama monodromuz, gittiniz yol. Gittiniz yol, yol değil. Yol değil. Ben söylettirmeyin gene, sonra bana diyorsunuz ki sen kapatıyorsun bizim kısmetimizi diyesiniz bana.

0: καλά, κοριτσάρα μου, για σένα.
1: Όλα τα λεφτά.
0: Αλλάχ για Ραβή. Ertan burada olmadığı için nasıl bir sıcak yaşadığımızı bilemiyor. Ne yapsın bilemiyor. Kuru Kahveci Nihat. 48 yıllık tecrübe. Onlar da bir seneden beri sponsorum. 49 mu diyelim artık Hakan, ne yapalım, dinliyor musunuz Nihat abi? Kaç yıl oldu? Sana Doktor Kronya. İnsanlar bir aylığına, iki aylığına giriyorlar. Üç aylığına paket alıyorlar. Ondan sonra hep devamlı sponsor oluyorlar çoğu. %80'i öyle. Çok memnun kalıyorlar sponsorluktan. Çok işlerimiz açıldı, kısmetimiz açıldı diyorlar. Ya sponsor olup da bekar olanlar bile evlenirmiş. Bak şimdi Ahmet evlenecek. Just Green. O derece. El lapan ve koritse adamı gelsin. 48 yıllık tecrübe, kuru kahve, Nihat etiketiyle bakkal ve marketlerde, seçkin bakkal ve marketlerde, Şapçı'da, Etiki Bankası'nın bitişinde, kuru kahvenin adresi, ikramlıkların adresi, kendi tayinlerini kendileri üretiyorlar. Nihat, kuru kahve de bir gelenek. Günaydın oğlum, kolay gelsin demiş Neriman Salihoğlu ablam. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

0: budası senin Volvo gibi alacağımış babası. Söveriz Kızancık'tan şimdi tütün tarlasında merakla kazdırıyı demiş. Çok meşhur senin Volvo demiş. Feridun. Babası sana Gürkan'ın Volvo'su gibi Volvo mu alacağım dedim demiş. Kızan da ha bir eşini kazdırıyor mu tarlada? Oh kardeşim. Bizim çok konuşulmuşum ben. Ta Çanakkale'de bile konuşuyorlarmış. Çanakkale'ye bir stajyer gitmiş fabrikaya. Bizim burada benim için demiş ki onlar demiş paşa soyundan geliyor demiş. Siz onu duydunuz mu programı kapatırken? Ya selam dostum, geçen sene burada staj yapan Emir söylemişti zengin olduğunuzu. Paşa torunu demişti senin için. Nereden tanıyorsun Gürkan'ı diye, benden radyodan tanıyorum dedi. Çok altınları var onların. Gürkan çok resse biliyor şeyde Batı Trakya'da. Onların çok altınları var demiş. Namınız buralarda duyduk diyor Hasan. Ta Çanakkale'ye, Türkiye'ye gitmiş namımız. Çok altın var. Çok. Günaydın Gürkan abi, iyi yayınlar diyorum demiş. Hakan günaydın. 48 yıl dolunca söyleyin 49 diyelim Hakan. İsterseler olmasınlar, 45'liği gösterirse Fiko demiş Gökhan Karagi. Evlenmek için demiş Ahmet. Aynen öyle. Hayatını zindan etme dostum. Sen daha 25 yaşındaydın. Sen daha çok küçüksün. Aman evleneceğinde ne yapacaksın? Vallahi billahi. Evlendiniz mi? Bak size söyleyeyim mi? Mutluluğunuz kızan olana kadar. Kızan oldum bitti. Hiç. Kızan oldum bitti, her şey bitiyor. Hele bir kızan daha oldum gitti. Çıkarın gençliğin tadını çıkarın.
1: Ola.
0: Erdem baban sana Volvo alacak. Çapalı kır çocuğum tütünleri, kır kızlarını. Kır baban sana Volvo alacak.

Ben de bir avuç altın vereceğim sana. Katkı olsun benim de. Ne yapacağım o kadar altını? Bunu çaldı mı ben demin ben? Ne yapayım ben? Çalmadım bunu çaldı mı?

senin Volvo tütün kırmakla alınmaz demiş Hasan Musa. Μαζί! Έλα καμπρέ! Έλα καμπρέ, μαζί! Νάσε κέστη, βα! Σόρμα σάιπτρ, γκέρδεκ, νάσε κέστη! Γκάμπροζα μη το κουντούμ, γκάμπροζο επέιμ, δεν κέτσαν αξιάμ, γκάμπροζ düşten çıkmış gibi terli. Ama nasıl terlemiş, ama nasıl terlemiş, nasıl terlemiş, ne terlemeyecek? Hava sanki saunada gibiyiz. O kadar sıcak. Bir taraftan da düğünün verdiği stres, heyecan. Kolay mı? Gamros'un kurbalağını sıksan suyu çıkacak o derece. Ela Gamros kunt. Ela. Ben şeye hayret ediyorum, kızlar o kadar makyaj yapıyor. O sıcakta onlar nasıl terlemiyor, onların makyajı nasıl akmıyor? Bana makyaj yapsalar anında terler, bir akar gider makyaj. İki kız olmamışım. Çok sıcak geçti diyor Scott. Klimayı açsan üşütür, üstüne her yerin tutulur. Kapasan olmaz. Bu sıcaklarda evlenmeyin, çikolata dedim. Çiko dedim, sen dedim, sakın dedim. Böyle sıcakta düğün yapmayasın dedim. Çiko bana dedi, ben daha sıcaklarda düğünümü yapacağım dedi abi. Daha sıcağı nasıl olacak? Daha sıcağı olur mu abadın? Eridim sandalyede, eridim. Otururken. Gürdal, onu okuyamam. Okursam sonra bana kızıyorlar. Sen kendin yaz ona onu. Çiko'ya bir şey fark etmiyor diye Turan abim. Hiç anlamıyor. O hiç anlamıyor bir şey. Ne katala ben tipota. Ne sıcaktan ne soğuktan anlıyor. Soğuktan anlıyor. Soğuktan çok korkuyor. O İtalya'da kaloriferleri açarmış. Yanına bir tane kalorifer peteği alırmış. Bir de kukulasını mukulasını bufanda giyip öyle yatarmış. Bak vallahi inanmıyorsunuz, yemin ederim. İnanmazsanız sorun Çiko'ya. Yemin ederim size. Öyle üşürlek bir kız hanım. Sen küçükken kız idin, süslenirdin, büyüyünce erkek oldun demiş Lebdevci Hüseyin Agam. Anam beni dövmeseydi Bülent Ersoy gibi olacaktım. Yani ki Allah beni, adam beni dövmüş kız oldum diye. Daha doğrusu bilmeyenlere anlatalım. Ben küçükken Zeki Ören çok meşhurmuş. Bir gün çıkmışım annemin yatak odasına. Süslenmişim, makyaj yapmışım. Ondan sonra hatırlamıyorum, ben hayal beyan hatırlıyorum. Bir de incilerini takmışım, anamın incilerini takmışım. Ondan sonra aşağı inmişim. Babaannem görünce vay vay marinehir, vay bizim kızdan travesti oldu ya demiş. Vay başımıza gelenler demiş. Anam demiş, gel bakayım buraya demiş bana. Gitmişim. Sen ne oldun be kız hanım demiş. Zeki Müren oldum demişim anama. Zeki Müren mi oldun demiş adam. Almış bir eline maşayı, bir eline süpürgeyi, ta kafama vurmuş, kafama. Ondan sonra oncuk olmuşum. Bir daha senelerce Zeki Müren'in zekisini anlamamışım, Zeki Müren diyememişim ya. Süpürgenin topusunu maşa ne yaptırıyor sana? Ondan sonra yıllar sonra Batırken'in Zeki Müren'i oldum ama. Ya, makak maymunu taktı bana o ismi. Bir tane makak maymunu var. Onlar iki tane. Kikput'un orada görülmüşler. O makak maymunu bana sen Zeki Müren'sin dedi. Bakarken Zeki Müren oldum. Oh. Na. Oh canıma değsin. Oh canıma değsin. Oh canıma değsin. Makak maymunlar. Politre laf kovalas Gürkan. Dayaktan sonra Gürkan Zeki olmuşsun diyor Scott. Bırak bana da kızar, sana kızıyor madem, durum nasıl, yiyeceğim mi demiş Gürdan Sani. Hangi durum?
En güzel Eylül ortası düğün, ne sıcak ne soğuk demiş Ahmet. En güzel Eylül sonu kardeşim. Biz geçen sene Eylül'ün sonunda tatile gittik. Halki Dikiye. Vay. Ayın 27-28'iydi galiba. Kapanışı biz yaptık. Klaplarım laplar biz gittiğimiz cumartesi akşamı kapandı. O kadar güzel geçirdik ki. Neos Marmaras'ta kaldık. Tam orta yerinde. İnsan yok, kalabalık yok. Hava sıcak desen sıcak değil, soğuk desen soğuk değil. Harika, harika. Selamlar Gürkan. Bunu aktarırsan sevinirim. Herkesin dert ettiği konu. Selam Gürkan. Bunu aktarırsan sevinirim. Herkesin dert ettiği konu Alantepe etkinlikleri bu yıl çok sönük geçti. Satıcı yok denecek kadar az sayıda. Eğer böyle devam ederse ilerleyen yıllarda biter bu etkinlik. Tabii ekonomik durumlar da bunu aleyhe çeviriyor. Kimse artık otosu çekmek istemiyor. Bu yıl 2 artı Göknur'un canlı performans yapması. Bu yılki artı Göknur'un canlı performans yapması demiş Ahmet. Gürkan abi sende de biraz sakarlık var galiba. Düğünde parayı asarken yere düşürdün demiş Hasan. Hangi düğünde parayı yere... Ben parayı yere düşürür müyüm be? Abi ben parayı yere düşürür müyüm? Sen ne diyorsun ben? Düştü mü yere mi düştü? Kimin düğününde? Çok düğün olduğu için... Vallahi bile hangi düğüne ne... Kime ne astığımı bilmiyorum. Aman bıktı bu düğünlerde paracım bitti. Bitti. Ha. Domuz gibi. Hep domuz gibi Gürdal. Mork mork mork mork. Mark, mark, mark.

Kaç, kaç. Bırak bu sabah nasıl uyandın bana? Ne yedin sen bana? Şeytan mı kaçtı içine? Ha? Ama hep zarardasın ama. Abi bu mousepad'imin kenarını yemiş be. Bırak 5 dakika yalnız bırakmak. Kaç. Lan seni. Kaç hayvan seni.

Değiştir müziği bana İngil demiş Halil ya be. Gel kuşum buraya. Allah senin cezanı verecek.

0: Fıstık.
1: Sensin fıstık.
0: Sensin fıstık.
1: Sensin fıstık. Fıstık. Sensin fıstık. Alo. Fıstık. Yorgan yastık. Aa.
0: Fıstık.
1: Kaç, kaç.
0: Sensin fıstık.
1: Bilet, bilet. Mermer deyince, mermerci deyince, Coşkun Network ekibine çok teşekkür ediyorum. Coşkun Network ekibi fındık fıstık gibi işler yapıyor. Uzun yılların tecrübesiyle hizmet veriyor. Toptan ve perakende satışlar, her türlü mermer işleri. Oh, daha da günaydınlar. Fındık fıstık günaydınlar. Mermerci Coşkun Network ekibi. Rengi bozulan saradan çatlayan parların, mermerlerin parlatılması işlemleri. Bakın deli gibi uçup duruyor. Başımı döndürdü, başımın etrafında uçuyor. Deli misin nesin? Coşkun'un Surköy'den Kozlardere'ye giderken dere geçer geçmez sağdan. Sen niye böyle delilik yapıyorsun bu sefer? Coşkun İtme ekibine çok teşekkür ederim. Programa yaptığı katkılardan dolayı Coşkun'un Marmaris olarak Instagram'da bulabilirsiniz.

0: Elif, tatile gittin mi, geldin mi? Elif Karaosman. Oğuzhan, nasıl anlaşıyorsunuz Elif? Özel'den yaz bana. Okumayacağım canlı yayında.
1: Var yakalar kapak olur makasını Türkiye'ye oyalar.
0: Yasure Chico. Yasure orijinal Chico. Fındık fıstık. Ah bize lazım. Yorgan yastık.

0: Ah bize ne lazım?
1: Askerden bir geldim, 1.80 boyum.
0: Askerden bir geldim.
1: Ben ışık çıkıyorum.
0: 1.80 boyum var.
1: Kızlar bana bakarken
0: camdan. Kızlar bana bakarken askerden. Ayran ayran bakarken bana kızlar camdan düşüyor.
1: Ben ışık çıkıyorum.
0: Tabii. Tabii.
1: Rabbim.
0: Rabbim. Bu ne yakışıklılık Rabbim. 1.80 boyum var. Çıtır çıtır delikanlıyım askerden bir geldim.
1: Camdan düşüyor.
0: No, ondan sonra kız aldım. 72'ye düştüm.

0: Askerden bir geldim bulete. Hop hop hop hop hop. Kütür kütür. Emirhan'ın karpuzları gibiyim. Kütür kütürüm bulete. Dendran ki düğün salonu. Herkes öf yanıyorum bayılıyorum çok sıcak derken Dendraki'de serin serin düğünler sizin için hazırlansın. Eğlenceler yazın Dendraki çok güzel. Şapçının en tepe noktası püfür püfür esiyor değil mi Rasim orası? Dendraki düğünüz için Dendraki'yi seçin pişman olmayacaksınız. Pişman olmayacaksınız.
1: Sabırsa sabrederim.
0: Askerden bir gördüm. Kızlar camdan düşüyor.

Dilin tutulsun. Çenen tutulsun Sevda. Günaydın Gürkan abi. Senin bu kuş travma geçiriyor. Bende de vardı erkek kuş. Kendini duvardan duvara vura öldürdü. İntihar etti. Veterinere sordum. Bunalıma girmiş dedi. İlişki yaşamadığı için. Seninkine de aynısı olacak büyük ihtimalle. Al dişi kuş ona demiş. Hasan, ben kendimi hiç duvarlara vurmayayım. İlişki yaşamayayım ben de. Ben niye hiç ölmeyeyim? Kendimi duvarlara vurmayayım. Bu nereye vurursa vursun. Burası hayvanat bahçesi. Ali Baba'nın çiftliği mi burası? Osman'a bir de dişi kuş alırsam yandım. Bir de Cookie yeni köpeğim var. Bir tane Naciye kedim var. Bir tane hasta fofikom var. Bir tane çakır kurt köpeğim var. İki tane kardeş köpeklerim var. Arda'nın köpekleri, onlar sonra onları da ben bakıyorum. Onların adları neydi? Bak o kadar çok köpeğim var ki isimlerini bile karıştırıyorum. Hayvanat bahçesi burası. Ben kendimi niye doğru duvardan duvara vurmayayım ha? Egoto Rikno Sitrella. Tatil bitti işteyim diyor Elif Karosman. Öteki konularla ilgili bir şey yazmamışlar Elif. Elif Karosman tatil bitti işte. Tatil bitti işte. Tatilde kilo alanlar Elif Karosman'a gitsinler. Aldığınız kiloları verdirsin. Elif Karosman kilo almak isteyenleri aldırsın. Sporculara, vücut yapmak isteyenlere vücut yapsırsın. Bol proteinli beslenme. Elif Karosman. Elif Karaosman, Elif Karaosman, ilimi bilimi son gelişmeleri takip etmek çok önemli. Son yapılan araştırmalardaki sonuçlar önemli. Mesela Elif de tavsiye ediyordur sporculara ve artık kreatinin D vitamininden sonra en önemli madde olduğu, özellikle yaşlıların, orta yaşlıların kreatin kullanması gerektiğini söylüyor bilim adamları. Kreatinin çok faydalı olduğu ortaya çıktı. İşte uzman diyetisyenler, Elif Karaosman gibi diyetisyenler, mesleğini sevenler bu yeni gelişmeleri de takip ediyorlar. Eskilerde takılı kalmıyorlar. Eskiden kreatin çok zararlı, şudur budur derlerdi. Yapılan son araştırmalarda D vitamini çok önemli. D vitamini kadar kreatinin de faydalı olduğu ortaya çıktı. Bunları beslenme uzmanları biliyor sevgili dostlarım, Elif Karaosman gibi. Evet. Avrasya Trans Yunanistan'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Yunanistan'a ne isterseniz taşıyor. Araba olur, efendime söyleyeyim şu olur, bu olur, koltuk olur, kanepe olur. Avrasya Trans taşımacılıkta fark yaratıyor. Avrasya Trans. Avrasya Trans. Fofiko ne oldu sayı diyor Ahmet. İki kere operasyon geçirdi. Yani yemek yerken yapıyor. Onun dışında iyi yani, iyi neşeli. Benim gibi yaşlanmış o da onun böyle sabahleyin öyle kalkıyor. Ben öyle kalkıyorum sabahleyin. Ne yapacaksın? Kaç oradan bak göremiyorum. Ben ekranın bakın kuyruğunu şimdi ekrana sarkıttırdı. Vaça babaktan bakamıyorum. Çek kuyruğunu, çek. Allah senin be kaç. Dur bir şey yazmış WhatsApp'ta hanım. Dur bakayım kim ne yazmış. Kaç. Rasim büyük proetros. Bak neler yaptırttı Prosopico'ya demiş. Ktima Dendraki. Bu kafa Rasim'in kafası mı bu ense? Ama nasıl en kalın ense böyle bu? Vay enseye bu Rasim mi bu? Ktima Dendraki. Abi o dendrakinin niye yaprakları yok? Niye kuru ağaç? Niye yaprak yaptırmadılar ağaca? Pahalıya mı çıkıyor yaprak yapması İlkan? Abi yeşil yeşil yapraklar yapsanız ona. Abi orada klima yok muydu düğünde? Açık demiş Oğuz Mehmet. Kardeşim klimalar milimalar açıktı. Camlar açıktı. Her yer açıktı ama bütün bina cayır cayır yanıyordu. Cayır cayır. Anlatamam sana. Anlatamam sana. Bak Gambroz anlasın o dinliyor. Gambroz gerdana girememiş be. Sen ne diyorsun şimdi?

Chico gene dedi ben ta da sıcaklarda evleneceğim dedi. O hiç de katalavin tipota. Biz her yerimiz terlerken Chico'ya bu fan var sen taşıyacak. O derece. Kendime terseydim. Çok yağlı yemekten oluyor ense demiş Adnan. Bana sense yapmış öyle o Adnan. Ben nasıl sense öyle o? Sus be. Sus. Bir sene konuşmadın için toptan konuşacaksın. Kaç oradan ekran üstünden. Dişi kuşsuzluktan intihar edeceğimiş. Duvarlara vuracağımış kendini. Öyle mi yapacaksın?

Günan yediniz. Günaydın Gürkan demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. O ağacın kuru yapraklarına yeşil yaprak ekleyin, kuru dallarına. Hiç beğenmedim, tek renkli olmuş. Azıcık yeşillik katın, optimal denir herkes istiyorsun ha.

Gürkan seni Alantepe'ye sahneye seni çıkarsınlar, 10 bin kişi gelir. Bir de Sercan seslenirdi, sahnede manifeste getirin diye. Kimdir bilmeyeyim ama senin çıkman lazım demiş Hüseyin Davulcu. Faik Şekerci günaydın, Almanya soğuktur abi, soğuktur abi demiş. Soğuk olsun sıcak olmasın. Of. Latif nasılsın? Neredesin, kaç günden beri sen, hoş geldin Latif. Günaydın Fikret abi, günaydın. Evi taşıdınız mı, tamam mı? İnşallah hallettiniz mi Fikret abi? Hiç durmuyor ağzı, hep tepişi demiş Adnan. Rasim Nazlı mı? Belli zaten. Beni hasta. Adnan'ın gelen şeyi bir kıyımcık. Ensesi demiş İlkan. Neyi, ensesi mi bir kıyımcık?

Rasim hem zengin hem ensesi kalın. Ya zenginlik başka bir şey, başka türlü oluyor. Hasta ettiniz.

Gürkan Çiko geçen gün dün de çok döktürdü, çok oynadı demiş. Ferdun. Çiko zaten çok oynak kızar. Şey de öyle, Çiko'nun nişanlısı da öyle. Onlar bir çalgı sesi duymasın benim gibi. Bir çalgı sesi, bir tencere kapak tınk tınk tınk yap, hemen kalkıp oynayız biz. Ya ben geçen akşam oynayamadım, sıcaktan çok fena oldum. Oh, sıcak çarptı bana. Vallahi billahi çarptı bana. Of, bu sıcaklar gitse de kurtulsak bu sıcaklardan. Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim. Dört mevsim aile lokantası, dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika, dört mevsimde de süper duper. Çevirme mi? Çevirmenin kemiklerinden etler lapır lapır kendisi dökülüyor aşağı doğru. Kokoreç mi? Kokoreçin ailesi. Biftekler, pirzolar, şişler mişler, serin serin bir ortamda ağaçların arasında, şırıl şırıl akan suların arasında gidin, yemeğinizi yiyin. Hamdi abi ve ekibi testleri sopa kes, Kostuköy'de. Bir ara dedim kaçamayacağız oynamaktan salondan demiş Scoot. 3.30'a kadar mahvolduk oynamaktan demiş. Oh oh oh oh.

Kibariye Serdar Ortaç şarkı söylerken bir tane deli dansçı var. Onu gördünüz mü? Ben şarkı söylerken o kızdan öyle orada dans edecek, onu döverim. Aptal aptal salak salak hareketler yapıyor. Gördünüz mü nasıl manyak hareketler yapıyor? Psikopat o kızdan. Ruhsal bozukluğu var onun. Tokat delisi, tokat yememiş anasından.

0: İmacın, Nuran Hasan'a çok teşekkür ediyorum. Program yaptığı katkılardan dolayı. İmacın, Nuran Hasan, Batı Trakya'nın süslemecisi. Kanari 30'da, Osonun 8-16'da sevgili dostlarım. Tatlı Telaş 087 olarak Instagram'dan da bulabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hayır, bakıyorum Mühimacını galiba yanlış yazmışım. Dün yapmadık Mühimacının sponsorluğunu. Yaptık. Bugün günlerden salı. Evet, onu yanlış yazmışım. İmacın bugün sponsorun değil. İmacını niye yazmışım ben? Boyu boyuna geleceğim yanına, sakın uyuma. Boyu boyuna, huyu huyuma geleceğim yanına. Burada bir yanlışlık olmuş. Salı gününün çarşamba gününün sponsorlarını karıştırmışım. Burada bir yanlışlık olmuş. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Niye öyle yapmışım hiç anlamadım. Niye öyle olmuş? Ben bir yerden sonra sponsorlar çarşamba gününü atlamış ya. Allah Allah. Niye böyle olmuş be ya? Allah Allah. Şimdi ne olacak? Ne olacak şimdi?
1: Benim yok anne, o düğüne gelmem. Ne gülümü takarım ne de.
0: Şimdi nerede yanlış yapmışım? Ben nerede yanlış yaptım? Bir bakalım, siz dinleyin şarkıyı. Of, Nihat Dropboy'a. Tamam, ondan sonra imajını atlamış. Ondan sonra şöyle yapacağız, tamam. Bak şimdi şöyle olmuş. Ya böyle olmuş bak. Refil, niye böyle yanlış yapmışız be?

Ağa bakarak yoruk irpine bakarsın dertli dertli. SPS Consulting and Rent a Car. Sinan'a çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, değiştirme, araç alım, satım, ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçların ruhsatları, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım, satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, sorgulanması, ödenmesi, devlet harç pulu, basımı ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı, SPS Consulting and Rent a Car, Sinan Soft'a. 10.36 Gümüncüne'de Sobacak Çarşı Eski Niko Market'in aralığında hizmetinizde. Ayrıca elektronik takograf da profesyonel kullanım için veriyor sevgili dostlarım. Sinan'a çok teşekkür ediyoruz. Motoklas, klas işler, klas motorlar, klas aletler, Stelvay, odun kesme, çim biçme makineleri, ot biçme makineleri, motoklaslar, kozluk epirde. Kara göz için gene aşık oldum ben sana. Le Caps Cafe, Yastıköy'de. Sabah saatlerinde akşama kadar İli Marka kahveler Yastıköy dışına da servis yapıyorlar. Paket servisleri var. Le Caps Cafe, mangallar, mangallık köfteler, şişler, mefmişler, prizonalar. Her cumartesi fırında pişmiş tavuk da var. Aman tavuk demişim, kuzu da var sevgili dostlarım. Le Caps Cafe Yastıköy'de. Yastıköy'ün gururu sevgili dostlar. Özkol Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede hizmetinizde. Özkol Mehmet Özcan restoran çapında en uygun fiyatlı paneller onlarda, inşaat panelleri. O panellerle yapış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün. Yastıköy Yalancı yolu 1. kilometrede fark yaratıyorlar. Yanlışlık sıcaktan dolayıdır demiş Turan abi herhalde. Herhalde sıcaktan dolayı. Ooo Ali Molla, burası neresi? Vay ne güzel çeşme. Vay ne güzel cami arkada. Burası Makedonya mı? Neresi burası? Oo. Köşe baş... Günaydın Ali Molla. Sıcak mı oralarda, sıcak mıdır? Bizim gibi sıcak mı, nemli midir? Biz öyle ya sıcaktan Ali Molla.

Buradan Niğde'liye geçmiş olsun. Allah iyi günlerde kullanmayı nasip etsin demiş Trakyalı. He? Ne olmuş? Selam Gürk Hanım, nasılsın? Bir YouTuber gelmiş buralara, yine Eskiçe'ye gelmiş Karaçanlar'da. Bir de polis dosa bezzaneciyle geziyordu. Sizin kasap dükkanına da gelmesi lazımdı. Et gözü görsün, hep domuz eti yedirmişler adamcağı demiş Entel Maganda.

0: Gözleri nereye bakarmış o adamcağızın? He? Niye gidecekler? Zorla kimse kimseye bir şey yedirmiyor. Herkes isteyerek yiyor. Ne yiyese. Taisele o. Dostu. Taisele ki tofage. Elçi denilere pulim. He? El Osman'ın pulim.
1: İki gemi yan yana haydaya bilir
0: hayda.
1: Yarın benim sevdama dayanabilir misin? İki gemi yan yana haydaya
0: hayda. Bilir misin?

0: Her kime?
1: Oturdum düvet başına sürmeler çektim taşıma.
0: Abi bizi çekemeyenler.
1: Çantası patlasın.
0: Allah aşkına.

0: pembe düşler şampçıda. Pembe düşler düşlediğiniz süsleme için sevgili dostlarım. Pembe düşleri çok teşekkür ediyorum. Allah Allah. Programa yaptıkları katkılardan dolayı.
1: Şalvarlı.
0: Pembe düşler. Düğün, nişan, kına, mevlid, bebek, hediyelik her türlü süslemeler. Marinaki 4C, 4'te. Ana yolda Barakan'ın karşısında. Ayşe. Çok teşekkür ederiz. Başarılar dileriz tüm süslemecilere. Bugünlerde onların işleri çok. Deva Şapçı'da. Merve ve Ezgi. Vatandaşın derdine deva olmak için varız. Vatandaşın derdine biz deva olmaya çalışıyoruz diyorlar. O yüzden deva koymuşlar adını da. Danışmanlık ve sigorta bürosu. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları her türlü, her marka sigorta, araç açma kapama işlemleri, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KIA gibi devlet destekli yardımlar, başvurular, araç devri işlemleri yapılıyor. Papatima 37 Şapçı Espres Önüsü'nün yanında deva sizleri bekliyor sevgili dostlarım. Ben bir kara biberim, yuvarlanır giderim, çok konuşma kaynana, şalvarlı. Kaymaklı,
1: giderli mi?
0: Biberli,
1: zıplatır mı?
2: Zıplatır.
1: Çatlayın mı?

0: Rosalind, Gamze. Elbiselerde %30, %40 indirim. Gerekli ceket, takım elbiseler, kombinler, pantolon ve gömlek çeşitleri, abiye kıyafetler. Tesettür giyimde %50 indirim Rosalind'de. Demokritübür'de Komotini, I love Komotini. Hacı Kosmas'ın olduğu yerde. Espressonist'in yanında. Instagram'da rosalind.butik.komotini. Rosalind. Ama bakara kuru kirpi, ne bakarsın dertli dertli.
1: Sevdiğimi aldım.
0: Oh oh oh.

0: Erkim'e.
1: Ekmeğe sürdüm balı.
0: Osman.
1: Sarı.
0: Osman.
1: Abi.
0: Ne yedin içtin sen kuduz Osman.
1: Bıraksın ona pezat.
0: Bırak gelip konuşurken dudaklarım ısırıyor Osman. Tamam Osman. Sıcak seni bunalttı galiba. Allah'ım ya Rabbim sen. Koparacak dilimi koparacak. Haydi bakalım sevgili dostlarım. Evet. Agora Plus'a selam selam selam selam selam selam. Sol şarkılarda serpiştireceğim ara yara birazcık. Hep aynı tonda şarkılar dinletmeyelim size. Agora Plus. Agora Plus'larda her hafta indirimler var. Yarım çarın karşısında Agora Plus Market. Tuborg Soda 6x330ml 2.20. Tuborg Soda limonlu 6x330ml 2.99. Efendim Panis Akratias Medium Large Extra Large Stroma Diapers altına çiş kaçıranlar için 4.70. Alatin İpi Tübör Bisküvi 3x225 gram 1.80. Gemistar Biskota Alatin 2x200 gram 1.5 euro. Spagetti Melisa 6 ve 10 numara 75 lira. Baby Care Bebek mendili ıslak mendil 3x54 tane 1.90'a satılıyor. Pazar gününe kadar Agora Plus'ta, Agora Plus'ta Gümüşhane'de Yarımçınar'ın karşısında konsolosun arkası sokağında. Adem! Adem! Yürüyün sen ense tıraşını göreyim. Rasim'in ensesi gibi olsun ensen. Yürü!

0: Mustafa Hacı Mehmet. Günaydın Gürkan abi demiş. Günaydın Mustafa'm, günaydın. Günaydın. Arkamdan konuşmayın iki yüzlüler. McKettering.
1: Ne oldu be güzelim? Beni görünce yüzünü ekşitti.
0: Bin menü ve üzerinde menü aldığınızda McKettering'den özel fiyat uyguluyor. Şok fiyatlar.
1: Yüzüne vurdu.
0: Tazecik günlük üretim. Yemekler, etler, istediğiniz menüleri hazırlıyor. Sizin misafirleriniz de, konuklarınız da memnun kalıyor McKettering'den sevgili dostlarım. McKettering'e çok teşekkür ederim. Kolay gelsin dinliyorlarsa çalışanlar. Bir hoca alim var. Ve ne diyoruz?
1: Mide bulandırıyorum.
0: Haşim.
1: Kimin başına? Tabii ki benim başıma.
0: Alu PVC, alüminyum PVC, kapılar, camlar, balkon demirleri, korkulukları. Alu PVC'de. Alu PVC. Haşim ve ekibi Angeliz'in karşısında, eski Zamos karşısında olduğun yerde alıp PVC. Hap koydum, hap koydum. Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri. Maksimum kalite, minimum fiyat. Max'a çok teşekkür ediyoruz programımıza ve sosyal medyamıza yaptığı katkılardan dolayı. Max'layalım gitsin, Max'layalım gitsin, Max'layalım gitsin.

Şener, Batı Trakya'da kulağa az işitenlere hizmet veriyor. Honda Center'ın karşısındaki yolda 2531-0207 numaralı telefonda hizmetinizde Şener. Şener, İskeçe'de Zarakis'in karşısında kulağa az duyanlar, az işitenler. İskeçe'deki ismi en eskisi, uzun yılların tecrübesiyle hizmet veriyor Şener. Günaydın ablam demiş Aynur ablam, neredesin bu sabah? Günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Necdet abime de. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Osman söz. Osman kudurdu mu sabah?

0: kendi gidenleri sakın çağırmayın. Gittiği gibi gelmesinler.
1: Seni nasıl özledim.
0: Kendisi gidenleri çat kapı gel diye beklemeyin. Söktürsünler gitsinler. Söktürsünler gitsinler. Biri gider, daha iyisi gelir. Bunu da hiç unutmayın. Bir kapı kapanır, diğer kapı açılır. Mona Lisa. Benim yılların tecrübesi. 30 yıllık tecrübe Hatice abla. 2000'e yakın gelinlik, kiralık ve satılık gelinlikler. Gelinlikte sınır tanımayan gelinlikçi. Mona Lisa. Saat 10'da açılıyor. 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri öğleden sonra da açık. Mona Lisa. Mona Lisa'ya çok teşekkür ediyorum. Programı yaptık katkılardan dolayı. Sizin de gelinlikçiniz belli. Tuzcuköy girişinde. Canlı çiçeklerle gelin araba süslemesi. Gelin buketleri, gelin yolu süslemeleri. Canlı canlı çiçeklerle her türlü süsleme işi de yapıyor. Baş börekçime, baş lahmacuncuma ve baş lahmacuncuma. Baş bidecime, Mehmet'e günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Börek deyince, börekçi deyince, Bugatti Triana Filliz'i sevgili dostlarım, harika börekler. 10 numara 5 yıldız, kendi ürettikleri tazecik börekler. Triana Filliz. Triana Filliz. İki birinci şubesi, eski valilik binası karşısında Coffee Brands'ın yanında. İkinci şubesi İrodotuki'de Platya'da Fotosta'nın yanında. Üretim yeri Marinaki 8'de konsolosun arkasındaki sokakta. Kıymalı, peynirli, kremalı. Tavuklu kaşarlı, kakao kremalı çişler. Tüm ürünler taze ve kendi imalatları. Online sipariş fagi.gr. Platya'daki şubelerinden de 29853 numaralı telefonu arayıp sipariş verebilirsiniz sevgili dostlar.

Cafer. Yakışıklı delikanlı. Tatile mi gidiyoruz? Gel arkasındadır, herkese uğramıyor aşk. Hadi bakalım, iyi tatiller. İyi yolculuklar. Annene babana herkese selamlar. Kalana perasete. Kalana perasete. Önder Krom tatilde. Kalana perasete. Nideli ayu anne demiş. Ne diyesiniz bayağı? Ne nidesi? Berlin'de yazıyorsun. Ne ayu ne anne. Aa, ne diyorsunuz?

KS Kars. Hüseyin Aspat Yassıköy'de HS Kars ikinci el arabalar, kiralık arabalar, 9 kişilik şoförüyle beraber minibüs kiralayın. Mesela sizi havaalanından alsın, havaalanına götürsün. Aklıma gelen ya da istediğiniz yere götürsün. HS Kars. Hüseyin Aspat, çok teşekkür ederiz. Erhan, 24 yıllık tecrübe mezar yapım işlerinde. Erhan Mezarcı. Mezarcı Erhan. Ertürbe.gr internet sitesi. Ertürbe diye sayfası da var. Facebook'ta Erhan Dalı Mezarcı olarak Facebook'ta da bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz kendisini sevgili dostlarım. Balarköy'ünde caminin bitişiğinde hizmetinizde. Günaydın Gürkan abicim. Kolay gelsin, programlar derim. Benim Hüseyin kardeşim, hoş geldin Hüseyin Mümün. Bugatti Trend'a Filiz çalışanlarına kolay gelsin, hayırlı işler olsun demiş Mehmet Ahmet dostum. Yaşa.

yasaklı. Altan'a çok teşekkür ederim. Hızlı Gonzales. Elektrik deyince, elektrikçi deyince. Dükkanında her türlü elektrik malzemesini bulabilirsiniz. Çanak antenler, elimbiler, melimbiler, güvenlik kameraları, satışı ve kurulumu. En uygun fiyatlardan uzun yıllardan beri Devrim Elektrik. Elektrikte devrim yaratan isim Altan Salih kardeşimiz. Sizin hizmetinizde sevgili dostlar. Çukur Kahve'nin hemen bitişinde Gümüşhane'de. Kahvaltı salonu deyince La Bottega del Cafe. Sabahleyin sabah erken saatlerde kahvaltı tabakları, bugaçalar, kruasanlar. La Bottega del Cafe'de dondurmalar, harika lezzetler. La Bottega del Cafe'de krepler. Taşuz'da, Tasos'da, Taşuz Adası'nda, Scala Potamyaz'da, just one street away from the beach. Çok teşekkür ederiz. Gelato deyince, dondurma deyince, harika enfes dondurmalarıyla Gümüşhane'de, Platia'da fark yaratan isim Kathodon'la aynı yerde dondurma deyince, dondurmacı deyince deneyin. Çok hoşunuza gidecek. Kathodon'daki bu dondurmalara bayılacaksınız sevgili dostlar.

Ferdi Tayfur sevgili dostlarım, Gençliğimin Şarkıları adlı albümünden dinledik. Ferdi Baba'yı bir şarkıyla bırakmayalım. Fatih'e çok teşekkür edelim. Fatih, koltuk kaplama alanında uzman isim. Koltuk kaplamaları, koltuk üretimi, arabaların kumaş kaplamaları, arabaların tavanlarının değişimleri sevgili dostlar. Fatih, hemen karşıda Hasan var, hijyen servisi var. Fatih de onlar karşı karşıya hizmet veriyorlar. Hasan da işlerinizin hijyeni için, periyodik ilaçlamalar için, evlerinizde her türlü ilaçlama işleri için hijyen servisi seçin efendim. Hygiene servis, hijyen servis. Ve Fatih karşı karşıya, komşu komşunun külüne muhtaçmış. Günaydın Attik demiş Ergin. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Ferdi Baba dostlarına, günaydın. Dün birisi benden son anda bir Ferdi Tayfur şarkısı istemişti de yarın çalarız demişti. Kimdi o? Şimdi aklıma geldi. Hangi şarkıydı? Son programı kapatırken istemişti.

0: kıskandı zalim felak. Ali, dinliyor musun programı? Saraybosna çok bulutlu, soğuktur, geldik buraya diyor. Aman aman Ali, iyi ki Saraybosna'dasınız. Soğuktur derken ne kadar soğuk, biz yanıyoruz ölüyoruz buralarda. Ay Ali, ay Ali, Ali, Ali. Nasıl Saraybosna'da fiyatlar falan nasıl? İyi mi? Ucuz mu? Yemekler güzel mi?
1: Bilseydim bu kadar.
0: Nurten ablam yaşa. Afiyet olsun.

Ve devam edelim. Cevvelekkiziz.com Koçovunuzun üst katında hizmetinizde. Mobilyalar Cevvelekkiziz'de. Uygun fiyatlar Cevvelekkiziz'de. Mutfak dolapları Cevvelekkiziz'de. Lineastrom yataklar %40 indirime kadar Cevvelekkiziz'de sevgili dostlarım. Cevvelekkiziz. Toyota'ya çok teşekkür ederim. Toyota Bros. Oğlum Bros. Toyota'da yeni model Toyota'ları gidin yakından görün. İkinci el arabalar için yine Ioannidis Bros. Toyota Gümüşlü'nün ödül almış bayi. Yeni RAV4'ü gidin test drive yapın, inceleyin. Görüşün, konuşun onlarla. İkinci el arabalara 2 yıl garanti. Toyota Ioannidis'de 10 yaşında arabalara kadar 2 yıl garanti veriyorlar sevgili dostlarım. Toyota, Stukozma Fener'de, Stukozma Gümüşlü'de, Platia'da 2 adreste. Balık için, et için, uygun fiyat için güzel bir taverna arıyorsanız Stukozma diyoruz. Rıfat Marketler, uygun fiyat, kalite, Rıfat Market. Sizin de marketiniz olsun Rıfat Market. Sizin de alışveriş yaptığınız olsun, yer olsun Kurcalı'da Rıfat Market. Kozlukepe'de Rıfat Market. 1001 çeşit tek adres Rıfat Marketlere selam, programa devam. Necdet abicim çok geçmiş olsun. Ne yapıyoruz? Kendimize dikkat ediyoruz. Yüzüp sonunda boğulmayalım. Sonuna gelmişken yediklerimizi içtiklerimizi dikkat edelim. Hadi bakalım. Yüzdük sonuna geldik.

Karali. Gökhan Karali, bu ne be? Just Green temizlik ürünleri. Just Green. Batakya'daki bakkal ve marketlerde Just Green sevgili dostlarım. Harika temizlik ürünleri. Doğal, katık, hijyenik, kaşındırmayan, alerji yapmayan, oranızı buranızı bu sıcaklarda pişik yapmayan temizlik ürünleri, bulaşık deterjanları, bebeklerin biberonlarını, bebeklerin elbiselerini çevirmek için deterjanlar, aynı zamanda normal deterjanlar, yumuşatıcılar, sıvı halde. Just Green ürünleri bankal ve marketlerde.

Gürkan'ım Yaşar Alptekin cübbe ve sarık giymeyeceğimiş artık. Muhammed Ali'ye örnek alacakmış artık diyor Antelma Gönü'de. Muhammed Ali kim be? Boksör Muhammed Ali mi? Muhammed Ali'nin neresine örnek alacakmış? Muhammed Ali neresine benzemek istermiş? Yaktı beni. Ay işin gücün yok da böyle abuk subuk şeyleri mi takip ediyorsun, gündemleri mi? Entel makanda hava da sıcak zaten. Sıcaktır zaten. Yaşar Alptekin. Allah'ım delileri. Psikopat onlar be. Kaçık onlar.

İnanın Sinaps Temelci İnşaat Gümüşhane'de temel kazımından binanın son tulasına kiremidi ne kadar? Sinaps Temelci. Sinaps Temelci İnşaat nerede? Gümüşhane'de. Instagram'da Sinaps Temelci olarak takip edin, bulun ve arayın, konuşun. Stonafro arabanızı köpük köpüğe yıkasın. Çok güzel yıkasın Stonafro. Arabanın içini ve dışını yıkasın Stonafro. Stonafro Gümüşhane'de. Arabanızı evden alıp eve bıraksın Stonafro. Stonafro olarak Instagram'da bulun, takip edin. Stonafro. Na na na na na na na na na na na na. Mehmet'im çok fazla olmasın Fertay bu şarkıları. Bunu bırakalım, yarına bırakalım, yarın hatırlatın. Hareketlendim şimdi.

0: Stone Afro'ya gidin. Stone Afro'ya yıkadın arabanızı.
1: Sen miydin?
0: Pazartesiden Cuma'ya 9-17, Cumartesi 9'dan 15'e kadar açık, pazar kapalıdır.
1: Sen miydin bu dargınlık bitsin diye? Sen miydin?
0: Tütüncülere şaba demiş Salih.

0: takip etmiyorum, algoritma çıkar ya Gürkan Hanım diyor Entel Maganda. Nereden çıkar ya algoritma be? Instagram'dan, Facebook'tan mı?
1: Kolay mı böyle bir aşkı unutmak?
0: Kolay mı
1: birdenbire yalnız kalmak? Kolay mı?
0: Allah iyiliğini versin, algoritma da

0: gelirsen aşkı sana seyretmem. Gelirsen sokağımızdan seyretmem.
1: İnternet yok, akşamdan beri bir giriyor bir geliyor demiş Gülen abla. İnternet yok, radyoda mı yok?
0: Gelirsen gerçek aşk.
1: Sizin köyde hızlı internet yok mu? Bana hızlı internet yok mu sizde? Fiber optik. Fiber optik kablodan gelmiyor mu internet sizin evin içine?
0: Son kavgamızdan söz etmem. Gelirsen aşkı sana zehir etmem.
1: Gelir.

Seden Perihom, Seden'in eşi Perihom. Perihom kapanıyor İskeçe'de, Siras 3'te. Sevgili dostlarım, hizmetinizde. Perihom kapandığı için dükkanı devralan olursa devredecekler. Kapandığı için her şey %40 indirimde. Perihom'da İskeçe'de, Siras 3'te, pazar yerinin olduğu yerde. Perihom.

Faik burada mısın? Faik burada mısın? Eorabiç Fener'de. Bu sıcaklarda işiniz yoksa ya da işten sonra ya da işten önce denize gidin. Atın kendinizi denizlere sevgili dostlarım. Atın kendinizi Eorabiç'e. Tosti'nin kahve için. Soğuk soğuk çaylar için Eorabiç'te Fener'de. Eorabiç. Denizi güzel, kendi güzel, ipodokisi güzel, her şeyi güzel. Eorabiç'in Eorabiç. Günaydın Ahmet, neredesin? Neredesin? Yaktı beni için teşekkürler, unutmamışsın diyor Güner ablam. Radyodan dinliyorum ama mesajı gönderemiyorum ablam demiş. Güner ablam. Ha ondan. Faik al sana İbo. Al sana Faik. Al sana İbo. Faik işe başladınız mı? Çalışıyor musunuz normal? Kobra Güven nerede? Bu ne kobra? Merhaba Gürkan abi, rahmetli annem için Barış Manço'dan bugün bayram şarkısını çalar mısınız? İyi yayınlar, kolay gelsin demiş Dicle. Çalarım, Allah rahmet eylesin anneciğine de. Bursa'dan yazıyorsunuz. Allah rahmet eylesin. Tütüncüler nerede, bu tütüncüler hiç gözükmüyorlar demiş İbrahim. Abi ne sıcak, böyle yağmur yok mu hiç demiş Salih Hasan. Perşembeden sonra havalar soğuyacak, serinleyecek. Yağmur yok. Tütüncüler nerede, bu tütüncüler hiç gözükmüyorlar diyor İbrahim. Takip etmiyorum, pardon onu aktardım. Evet. Yandan Halime mi yandan?

Ne olmuş, duydunuz mu? Halil Bey samanlıkta basmışlar. Donunu gene gül dalına asmışlar. Vallahi billahi öyle olmuş. Yandan Halime'm yandan, severim seni candan. Duydun mu sen Faik? Sen yandan, erken gel akşamdan. Yandan Halime'm yandan, severim seni. Vay var ya sen, neler oluyor. Mac Catering, Mustafa Ali Çavuş Bey ekibi, catering hizmeti. 1000 menü ve üzerinde menü aldığınızda şok fiyatlar uyguluyorlar. Hijyenik kaplarda tertemiz, kaplarda menüler ayağınıza kadar geliyor, etkinliğinize kadar geliyor sevgili dostlarım. Aşağıdan yukarıdan 4 mevsim aile lokantası. 4 mevsimde de güzel, 4 mevsimde de harika. Hamdi abi ve ekibi, gidin yiyin, için çevirme yiyin, kokoreç yiyin, keyfinize keyif katın. Suların şarıl şarıl sulayan şarıl şarıl suların arasında, ağaçların arasında Hamdi abi ve ekibi, 4 mevsimde de güzel. Günaydın Kalimera demiş Emre. Neredesin be? Zitin nerede misin be? Koca deli. Aşağıda. Yukarıda. Şurada bir şey arıyorum. Nereden ben onu apotik hepsi yaptım? Nıkta basmınar. Emre, sana af yarısı yapıyorum bunu, sonra çalacağım şeyi. Aman Halime'yi samanlıkta bastılar. Bastılar. Dur baştan al.

Erkan Çavuşeli, sen de süpersin. Günaydın Erkan'ım. Arif Emre Emez, günaydın. Trakya'mızda en çok sevilen güzel insanına demiş. Çok teşekkür ederim.

0: Ne demek istiyorsun sen, bana mı demiş Emre? Dönersin sandım. Lahmacun çıktın demek istiyorum. Anladın mı? Emre, bu Emreler neden böyle?
1: Ha? Afyon bunların şarabını. Aşağıdan gel.
0: Yukarıdan gel. Emre'yi merak edenler. Başı bağlı ama. Başı bağlı ama Emre'nin. Merak edenler Korifi'ye gitsinler. Korifi'nin en yakışıklı garsonu. Atimelito look saçları. Böyle karma karıştırıyor saçlarını. Furkan Ayna, Tufan Aynat yapıyor. Tufan Kelya. Tufan Aynat saçlarını dikey havaya doğru. Bende var sende yok diyor. Ha. Bu Emreler neden böyle be? Ha? Neden böyle yapıyor bu Emreler be Tufan? Var. Allah'ım ya Rabbim sen ya.
1: Oğlanlar girsin çıksın.
0: Oğlanlar girsin çıksın senin koynuna. Boynuna. Cuma akşamları canlı müzik var. Korifi'de Emre var. Tufan var, Bufan var. Harika köfte var. Ekspres hizmet var. Korifi'yi siz de deneyin. Korifi'ye sırf köftesi için gidilir. Annelerimiz değerli olduğu için oynamalarıyla devam edecektim. Fakat rahmetli annesi için bir kardeşimiz Bursa'dan yazmış bir şarkı istemiş. O yüzden bu şarkıyı hemen çalmak istiyorum. Bekletmek istemiyorum. Annelerimiz, babalarımız, sevdiklerimiz hep yaşasın. Hep inşallah mümkün olduğunca uzun süre hayatımızda kalsın, yanımızda kalsın sevgili dostlarım. Tek dünyaya göç etmiş sevdiklerimize de Allah rahmet eylesin.

San Siro'nun Rodopis ürünü süslemecilerin dikkatine. 5 litrelik ambalajlarda mis gibi limon kolonyası San Siro farkıyla Rodopis marka. Ayrıca 500 ml'lik böyle püskürtmeli şişelerde, ambalajlarda ev içinde alın. Aile boyu kullanın sevgili dostlarım. Rodopis hem uygun fiyat hem de harika kolonya. Ve Rodopis marka gül suyu. Pastanenin de tercih ettiği gül suyu Rodopis. Hem sürülebilir hem içilebilir. Her yerde kullanabilirsiniz bu gül suyunu. Kalfa Pastanesi de kullanıyor bu gül suyundan. Lokumlarına koyuyor. Kalfa Pastanesi fark yaratıyor. Kalfa Pastanesi'nin lokumları eşsiz, dillere destan. Kalfa Pastanesi'nin şimdi efendim profiterolü de öyle oldu, dillere destan oldu. Herkes bu profiterolü konuşuyor. Kalfa Pastanesi'nin kurabiyeleri, Kavala kurabiyeleri. Kavala'ya mavala'ya gitmenize gerek yok, deneyin. Çok seveceksiniz, çok hoşunuza gidecek sevgili dostlar. Kalfa Pastanesi, fark yaratmaya devam eden pastane. Mehmet Kara yaşa abim demiş, sen de yaşa Mehmet'im. Hepimiz iyi ve güzel yaşayalım inşallah. Ayşe abla ve ekibi, efendim Konstantin'in olduğu yerde hizmetinizde. Ayşe abla ve ekibi, Silogi mağazası. Silogi mağazasına Ayşe ablaya çok teşekkür ediyorum. 1984 yılından beri süsleme deyince akla gelen her şey. Ve Hüseyin Aga da orada, Konstantino da orada. Konstantino 90 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor. 87'den 90'a atladık 3 yıldır. Hep aynı şeyi söylüyormuşuz. 90 yıl Enen'in de Kronya Hüseyin Aga. Enen'in de Kronya, sucuk lokumlar, ikramlıklar, kahve çeşitleri, kuru yemişler. Hüseyin abinin kendi yaptığı tayin, muhteşem fiyatlar. Konstantino'da eşeğin gözü kadar hurmalar var. Kocaman, kocaman, kocaman, kocaman, kocaman hurmalar Konstantino'da sevgili dostlarım. Konstantino Leme. Hüseyin, kayık tamiri, kayık satışı, kayıkların motorlarının bakımı, tamiri, satışı, kayığı teknesi olanlar Hüseyin'e başvuruyorlar. Hüseyin, İskeçe girişinde Emporico Flamingo'ya gelmezden önce Eko Benzinci'nin yanında sol tarafta sevgili dostlar.

Fatma İbrahim ablam günaydın, Erdoğan abi günaydın, Hüseyin Bircan, Mehmet Hüseyin Agam günaydın, Aylan Mehmet, Gülsüm ablam günaydınlar, Şaban Ahmet, Arzu Hasan, Mübeccel ablam, Fatma Mehmet, Cengiz Keto, Güler ablam, Nermin Beyhan ablam, Emin Ferrioğlu, Hüseyin Rasim, Sevim Boğazlı, Halil Halil, Ali İhsan Tanyolu, günaydın.

Hayır mısın Mevlam biz? Hoppara hoppara hoppara. Traktör deyince traktörcü deyince Mesut. Köy kahvesinin karşısında Bayatlı'da. Tam köyün orta yerinde. İkinci el, birinci el traktörler. Tarım makinelerinin satışı, bakımı, servisi. Karulların sulama beklerinin tamiri. Mesut'ta sevgili dostlar. Mesut. Traktörünüzde kabinler Mesut'ta. Solis ve Kioti marka traktörlerin Batı Trakya bayi Mesut. Mesut'a çok teşekkür ediyorum. Solis ve Kioti marka traktörleri 2 yıl taksit de uyguluyor. Gidin konuşun kendisiyle. Haydi Mesut, haydi Mesut, haydi Mesut. Hasan ve Fatih'i de tanıtalım sizlere. Hasan hijyen servis, Batı Trakya hijyeni için, ilaçlama hizmetleri için. Hasan'ı seçin, hijyen servis. Hasan Şerif Ali. Evlerinizi ilaçlasın, dükkanlarınızı ilaçlasın, işyerlerinizi ilaçlasın. Hijyen servis, hijyen servis. Ve tam karşıda Fatih var. Fatih döşeme işinde uzman. Koltuk döşemeleri, koltuk üretimi için. Tavan kaplamaları için arabalarınızın Fatih'i seçin, Fatih'e güvenin. Sevgili dostlar, Mekke Trenk'in olduğu yerde ikisi de karşı karşıya.

Sinan SBS Consulting and Rent-A-Car diyoruz. Sinan'a çok teşekkür ediyoruz. Araba kiralama ve daha neler neler. Havalimanı teslimatı, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, teknooperatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergisi, enflasyonun sorgulanması, ödenmesi gibi işlemleri yapıyorlar. SBS Consulting Enternet'ler, Rent-A-Car ayrıca elektronik takograf da profesyonel sürücülere sağlıyor sevgili dostlarım. Osonos 6'da Gümüşhane'de Sobacan Çarşısı'nda eski Niko Market'in aralığında sizlerin hizmetinde. Çok teşekkür ediyoruz. Sinan'a kolay gelsin diyoruz ve haydi Pamela Corre, Sumeli Gorefe gel. Haydi yanlarım arıyor. Ella ella ella Pame beni diyoruz. Rosalind, abi elbiseler, kombinler, günlük elbiseler, çantalar, aksesuarlar, yelekli ceketli takım elbiseler, %30, %40 indirim, tesettür giyimde %50 indirim, Rosalind Butik, Gamze, rosalind.butik.com adresi, Instagram, Demokritüvir'de, Hacı Kosmos'un olduğu yerde, Espresyonist'in yanında, sizlerin hizmetinizde, Rosalind, Melek neredesin, Melek nerelerdesin, kayboldun sen. Hoş geldin, selamlar, sevgiler, saygılar.

buralarda bir yerlerdeyim işte. Kaybolmadım ama zamana yetişemiyorum diyor Melek. İyilik sağlık olsun. Önemli olan o. Tina korepsiz ni gore apotoproi korevis mala kaleo faik tuzlacız. Yasure. Yasure alkimalaka. Meşure ablam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Necla Yılmaz, günaydın. Bursa'dan Yunanistan'a demiş.

Günaydın İdris. Ortadaki torun mu? Yaşa. Yaşa. Kızımla kavuştuk, kahve içtik diyor. Meşhur ablam afiyet olsun. 2,5 kilo şabas Tony Hatkaya. Diyor misi kilo para kalo demiş Tolga Ella. Senin piti kat seni. Senin Faik Tuzlacı piti kat seni. Raça piti kat ise. Oh ne iyi geliyor demiş.

0: Motoclass'a teşekkür ederim. Motoclass, Klas İşler, Klas Motosikletler, elektrikli elektriksiz motosikletler Motoclass'ta sevgili dostlarım. Motoclass stil bayi, Motoclass'ta ot biçme makineleri, çim biçme makineleri, odun kesme makineleri Motoclass'ta. Elif Kara Osman, Batı Trakya'nın diyetisyeni Elif Kara Osman, sizin de diyetisyeniniz olsun, kilo almak isteyenleri aldırsın, verdirmek isteyenlere verdirsin kilo sevgili dostlarım. Elif Kara Osman, Halko Kondil 3'te, eski mahkeme binasının arkasında, uzman diyetisyen Elif Kara Osman. Dostum iyi günler, anca radyoyu açtım, kaçırdın mı Paşa dedenin muhabbetini anlattın mı demiş Hasan. Dün anlattım ya, daha ne anlatayım. O kadar işte Paşa dedenin muhabbeti. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Ve Le Caps Cafe Yastıköy'de, Le Caps Cafe sabah saatlerinde ili marka kahve çeşitleri Le Caps'ta. Uygun fiyatlar Le Caps'ta. Köyün Yastıköy'ün dışına da kahve dağıtımı Le Caps'ta. Izgara çeşitleri, köfteler möfteler Le Caps'ta. Le Caps Cafe. Cumartesi günleri fırında kuzu var Le Caps Cafe'de. Le Caps Cafe. Gürkan abi merhaba, sende ısı pompası vardı galiba. Memnun musun, ayda ne kadar elektrik geliyor, gaza göre karlı mı demiş Mehmet. Karlı. Çok karlı. Tavsiye ederim. Ayda ne kadar elektrik geldiği göreceli bir şey. Şöyle göreceli, ben sürekli yakıyorum. Yani yılda 2000 euro falan hesapla. Yılda. Yaz kış ve bir yıl boyunca gelen elektrik parası, yazın az geliyor, kışın çok geliyor.
1: Yemekler yola dar gelir. Ar gelir Osman Ağam, ar gelir.
0: Pembe düşler şapçıda. Pembe düşler. Düğün nişankına mevlüt bebek hediyelik. Marinaki 4 şapçı, ana yolda Baraka'nın karşısında. Ayşe Pembe Düşler'e çok teşekkür ederim. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Deva Danışmanlık Şirketi. Vatandaşa hizmet için var, vatandaşın derdini çözmek için var Deva. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KIA gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapıyorlar. Papadima Otosiyeti'de, Espesyonist'in yanında, Deva Danışmanlık Merkezi. Deva diyelim, çok teşekkür edelim. Özkon Mehmet Özcan, Yastıköy Yalanca yolunda, 1. kilometrede hizmet veriyor sizlere sevgili dostlarım. Özkon Mehmet Özcan, inşaat panellerinde en uygun fiyatlar. Bu inşaat panelleriyle yapmış oldukları brokat evleri gidin yakından görün. Konteynerleri, brokat ev demeyelim. Özkon Mehmet Özcan, Yastıköy Yalancı yolu 1. kilometre. Evet. İki tane dost, dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. Çukur Kahve'nin tam karşısında durmuş. Eski Esat Orhan'ın olduğu yer.

Dost Cenaze Hizmetleri ve Malzemeleri başarılar diliyoruz. Söylediklerini dinle demiş Ünal. Ne diyorlar? Ne dinleyeyim bakalım? Ne diyorlar? Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak. Yaşayın be kızanlar, yaşayın. Atatürk'ün torunları, yaşayın.

Haydi. Sondur'a çok teşekkür ederim. Sondur Halil sevgili dostlarım. Bu işin uzmanı. Sondur Mimar Mühendis. Sondur. İdadiye İlkokulu yanı, mahkeme binası yanı, 6 katlı binada satılık 1+1 daireler, 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler. Ofisler, dükkanlar 2+1 daireler. Projelerinde lüks ve kaliteli malzeme kullanılıyor. İlgilenenler Sondur'a başvurabilir. Ödeme kolaylıklarıyla daire sahibi olun.

Agromix Erol, Erol Agromix. Her türlü inşaat malzemesi, boya çeşitleri, nalburi ürünleri, züccaci ürünleri, plakakiler, fayanslar, taşlar, kumlar, çakıllar, makıllar. Erol Agromix, Çaymakıf Köyü'nde, Çaymakıf Köyü'nün merkezinde hizmetinizde, uzun yılların tecrübesiyle hizmetinizde. Instagram ve Facebook'ta Erol Agromix olarak bulup takip edebiliyorsunuz sevgili dostlar.

Hakan günaydın, tüm ekibe günaydınlar. 48 yıllık tecrübe Kuru Kahve'de. Bursa'nın seçkin bakkal ve marketlerde ve Şapçı'da Etiki Bankası'nın bitişinde. Kendi tayinlerini de kendileri üreten Kuru Kahveci. Kuru Kahveci Nihat ve ekibi. Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek taşları,

Günaydın, kolay gelsin Norveç'te çalışanlara, kolay gelsin, seni dinliyoruz demiş Mehmet Hüseyin. Kolay gelsin hepinize, kolay gelsin. Bu şarkı bize gelsin Melek'le demiş Necla Yılmaz. Gelsin bakalım.

σιάμπα. Από τον νευρολόγο σιάμπα. Από τον ψυχίατρο σιάμπα, σιάμπα, σιάμπα, σιάμπα. Κουρμπάνι καλά, μήνα και το μήνα και. Μα σημαντά, δεν το βάλε τσίτο μέρα και. Altan elektrik işlerinde uzman Devrim Elektrik. Çukurkahve'nin hemen bitişinde Devrim Elektrik. Altan Salih sevgili dostlarım. Harika fiyatlar. Her türlü elektrik malzemeleri. Elektrik deyince, elektrikçi deyince aklınıza Devrim Elektrik gelsin. Altan Salih gelsin. Çanak antenler, güvenlik kameraları, klimaların satışı, kurulumu Devrim Elektrik'te, Altan Salih'te en uygun fiyatlar dememize gerek yok. Yılların tecrübesiyle Altan Salih Devrim Elektriği'ye şaba şaba şaba. Kurbani kana domina ki domina ki. Kurbani kana domina ki domina ki. İman simatra omdırla ki tumdırla ki. İman simatra omdırla ki domdırla ki. Laki laki laki. Bum. Lucky boom, lucky boom, lucky lucky boom boom. Şener Batrakya'da kulağı duyanlara alt işlemleri hizmet ediyor. Şener Honda Center'ın karşısındaki yolda 2531-0270 numaralı telefonda Gümüşhane'de. Şener İskeçe'de Zara Kist'in karşısında. Şener, Şener, Şener, Şener İskeçe'deki ismi en eskisi. İşitme cihazına ihtiyacı olanlar, kulağı az duyanlar, az işitenler. Artım kendine geldin mi diyor Chico. Nasıl yani? Bana mı diyorsun? Sahte çıkın. Ben kendimdeyim zaten. Bana mı kendime geldim diyorsun? Hop hop hop hop. Şenol amcasından çok şaba ama çok şaba. Çok şaba Şenol amcasından.

Şenol amcasından şaba. Gelinin Şenol amcasından şaba. Özat'a, Gürkan Nesinoğlu'ndan Özat Artlik'ine şaba. Şaba. Şaba. Günaydın Porto Kaçiki'den. Seninleyiz demiş Kenan Ahmet. Porto Kaçiki'ye. Şaba. Porto Kaçiki'ye. Nasıl oralarda havalar nasıl? Porto Kaçiki'de, Lefkada'da havalar nasıl? Nemli mi? Sıcak mı? Bizim burası gibi sıcak mı? Büyük ihtimalle orası da sıcaktır. Şuradan şuraya, şuradan şuraya, buradan buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, şaba diyeceğiz. Buradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan oradan buraya değil, buradan buraya değil, buradan... Buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya şaba diyeceğiz. Hadi bakalım, buradan da buraya şaba diyelim, oradan da oraya diyelim. Sonra Sinergio Solis Kioti şaba ver coşku demiş Mesut. Enla Solis ve Kioti. Sinergio. İkinci el traktörler, birinci el traktörler.

yaşamayamıştır yaşanılamayacağı. Ciddi sıcak var demiş Kenan. Vallahi billahi. Ciddi sıcak var. Çok ciddi. Halide Fahiye 10 kilo şişaba. Halide Fahiye 10 kilogram 31 gram şişaba. 4-4-4-4-4 Gökhan Karali of Kenan, of Kenan. Sıcakta da Lefkada çekilir mi bilemiyorum. Çok sıcak, çok nemli oluyor oralarda. Allah ama güzel yerler.

efendim Bugan Çatrıyan'da Filli Dizi, Gürkan Nesnoğlu'ndan Şaba. Bugan Çatrıyan'da Filli Dizi. Tisiyoruz ki eski valilik binası karşısı Kofi Brans'ın yanı. İkinci şube Rodot 2 Pladya'da Fotosların yanında. Üretim yeri Marinaki 8 Konsolos'un arkasındaki sokakta. Kıymalı peynirli kremalı. Tavuklu kaşarlı kakaolu kremalı harika börekler. Tüm ürünler taze ve kendi imalatları. El Gastrio'dan Marinaki 8'den de satış yapıyorlar. Pladya'daki şubelerinde 29-853 numaralı telefondan da sipariş verebilirsiniz. Bugatti Trianda Filidis.

Portekiz'i Ali tatilde. Ali tatillerde. Ali Kuzey Makedonya'da. Oralarda geziyor. Oralar soğukmuş. Soğuktur diye geldik buraya diyor. Ali Molla, Molla Ali Autokinesi. Otomatik vitesli arabası da var. Otomatik vitesli arabada ehliyet kullanmasını öğrenin. Otobüs ehliyeti, tır ehliyeti, kamyon ehliyeti, yumuşak G sınıf ehliyet bile veriyor. G sınıf ehliyet, Autokinesis. Green Thraki'den komşuları Bugatti Çatıryan'da file diye şabam. Özellikle Ahmet abiye şabam. Green Thraki'den Ahmet'ten komşuları Bugatti Çatıryan'da file diye şabam. Özellikle Ahmet abiye şabam. Ella. Green Thraki. Hayır ben adaşıma demiş Çiko. Çiko mu kendine geldi mi diye soruyorsun. Geldi mi? Ama geldi o. Hiç o bir şey anlamıyor sıcaktan o. Soğuktan korkuyor. Taktırcat Gürkan abi. Başka türlü olmayacak. Gazın fiyatı düşeceği yok. 1.80'den de başlayacakmış. Termanslı diyor Entel Maganda. Sen bana Gürkan abi mi diyorsun? Konca kartla mı? Yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin. E la pa me capitan nakimo.

Şaba. Gürkan Nesnon'dan Rosalyn'e Şaba. Rosalyn Butik, sevgili Rosalyn. Abiye elbiseler, çantalar, aksesuarlar, kombinler, yelekli ceketi, takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri, tesettür giyim. %50 indirim tesettür giyimde, diğer ürünlerde %30, %40 indirim. Rosalyn Butik. Rosalyn Butik komutunu Instagram. Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında, Demokrito 1'de. Rosalyn. Chico Puigdemont file. TSL. HVS'de Ramadan Store, Ramadan Kadripi gez. Ella Şaba Store, Ramadan Kadripi in o Ramadan. HVS'de Ramadan Kadriye Şaba. HVS'de Ramadan Kadriye Gürkan Nesinoğlu'dan Çiko'dan Şaba. Çok Şaba, çok Şaba, çok Şaba. Ella. Η Μαρία παντρεύτηκε 25 χρονών. Τώρα έχει ένα παιδί που είναι 25 χρονών. Πόσο χρόνο είναι η Μαρία? Ε? 25 είναι. Η Μαρία παντρεύτηκε 25 χρονών. Τώρα έχει ένα παιδί που είναι 25 χρονών. Πόσο χρόνο είναι η Μαρία? 25 είναι, ρε Τόλγα. Αν έκανε το παιδί αμέσως όταν παντρεύτηκε, αν την έκανε μετά από 5 χρόνια, είναι έτσι. Aa, Gürkan abi bize şaba yok mu diyor. Hakan, Kuruk abici Nihat. Hakan'a şaba. Tüm ekibe şaba. Aynen ninenni. Haydi şaba. Uçuşsun şabalar havalarda, uçuşsun. Bame refit bedgen. Bame. Kayık tamiri, kayık bakımı, kayıkların servisi. Hüseyin kayıkçı. Kayıkların bakımı, servisi, boyama işleri, motor satışı, motor tamiri, kayık motorları. Skeçe girişinde Emborico. Flamingo'ya gelmeden önce solda Eko Benzinci Bülent'in olduğu yerde. Aba sen paşa dedenden bahsedecektin bugün diyor Faik Şekerci. Adaş çok kişi öptü. Öptün o akşam diyor Çiko. Sahte Çiko, normal Çiko'ya. Sen nereden gördün? Sen nereden biliyorsun be? Dünya, o sadece sevdiği insanları öpüyor.

Çık o ravadanın yanına mı gittin? Sen bugün çalışmıyor musun be? Önder. Selamlar yakışıklı radyocu demiş. Selam. Yakışıklı radyocan selamlar, sevgiler, saygılar, öpüldünüz. Bugün iş yok mu, çalışmıyor musun Önder? The bat çalışanlarına günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Reyhan, Reyhan. Deva Şapçı'da danışmanlık hizmeti veriyor sevgili dostlar. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, özel yeklik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, Kiyan gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devir işlemleri, Papatima 37 Espresyonu sinyalı, Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu Şapçı'da hizmetinizde. Merve ve Ezgi kardeşler. Gönlü güzelsin. Geçtim oradan, çalışıyorum diyor. Çık orada mı Ramadan? Arabası orada zaten. Ne yapıyor Ramadan, sıcaklıyor mu? Sordun mu aynı hatırını? Gene o parfümlenden sürünmüş mü? Ramadan hiçbir zaman parfümsüz göremezsiniz. Hiçbir zaman. Hep parfümlü geziyor. Hep parfüm.

San Siro. San Siro'nun Rodobis markası. Rodobis Kolonya. Rodobis Kolonya 5 litrelik ambalajlarda sütemizler için olanı da var. Siz de alın, çok güzel, çok beğeneceksiniz. Muhteşem limon kokuyor. Ve Kolonya'nın dışında Rodobis marka. Efendim, gül suyu. Oranıza buranıza sürün. Oranıza da sürün, buranıza da sürün, şuranıza da sürün. Tatlı yapın. Gül suyuyla. Muhteşem, çok güzel. Tatlıcılar da kullanıyor, pastaneler de kullanıyor. Drop Pastanesi kullanıyor mu? Drop Pastanesi Çamçı'da. Furkanis. Furkan İsmail olarak Furkan Instagram'da bulun bu işi. Datlu yapmasını yurt dışında İtalya'da öğrendi Furkan. Pastalar, kekler, turtalar, muhteşem San Sebastianlar, cheesecake'ler, bondikakiler ve namı diğer harika dondurmalarıyla Drop Pastanesi Kütel'in bitişinde Şapçı'da hizmetinizde.

Kakao'nun kuru bir yeri var mıydı acaba? 2 kilo atmıştır düğünde demiş Önder. Her yeri kuruydu. Ben yokladım onu. Benim hiç kuru yerim yoktu.

İyi günler Gürkan abi, bizde durumlar bu şekilde demiş. Vay ne güzel şeyler yapıyorlar. Ne bunlar böyle bayağı? Aman ne güzel şeyler, aman ne güzel. Tatlılar. Oh canım istettiniz. Drop pastanesi. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Of drop, of drop, of drop. Damla damla damlayan lezzet drop. Yeliz'in karpuzları kütür kütür. Çiftlik köyünde kendi ürettikleri harika karpuzlar. Kavun da var galiba. Yeliz Beyşi'nin karpuzlarını sizler de deneyin. Adaşım domuz gibi kızan Beyş'te su yerine içiyor demiş Çiko. Saati Çiko. Domuz gibi kızan demiş. Güzel elledin miydi, kuru muydu demiş Önder. Elledim. Elledim. Her yeri kuruydu.

0: Americanico cheesecake demiş Furkan. Oo. Americanico cheesecake. Üstünde karamel krema var galiba. Allah canınızı almasın. Canım istediniz. Americanico cheesecake drop pastanesi.
1: Yaşa bizim yaşa.
0: Pamere Petya. Pamere. Efendim. Ali Toraman ve ekibi. Yeni yolda 25 numarada enerji istasyonu. Ali Toraman ve ekibi. Uzun yılların tecrübesi. Isı pompaları, güneş enerjisi termosifonları, klimalar, Ali Toraman ve ekibinde. Ali Toraman ve ekibi. Yeni yolda dedik. Yeni yolun başlangıcında Ali Toraman'ın mühendislik ofisi var. İnşaat mühendisi kendisi biliyorsunuz. Ciro Market'in karşısında sizin hizmetinizde sevgili dostlar. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Buradan da buraya dokunalım, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım, buradan da buraya dokunalım, buradan da buraya dokunalım. Bana gene elletmedi namussuz diyor. Ender canım, herkes elletir mi Önder? Oho, ne öyle? Herkes elletecek. Faik abin de elletmiyor. Benden başka kimseye. Bir bana elletir ya Faik'ten. Haydi

Vallahi damadın elinden peçete eksik olmadı. Çiko'nun da dar uzun bardak demiş. Çiko'nun da dar uzun bardak demiş. Turan abi, damat sırılsıklandı. Damat duştan çıkmış gibiydi. Çiko'nun elinden de dar uzun bardak. Gin tonic eksik olmadı ama Damla terlemedi Çiko. Bak Turan abi de kontrol etti onu. Faik abi bana elletti ya. Oh oh. Neyi geldi diye. Azıcık daha ellesene diyor demiş Önder. Sayın mı? Vay namussuz Faik vay. Vay namussuz Faik. Vay namussuz. Haydi mare çikolata çikita çiki çiki çikita. Americano cheesecake lotuslu ve frambuazlı yapmış. İkisi de güzel. Furkan. Lotus olan birazcık ağırdır. Lotus krema bu sıcakta. Ne bileyim. Kalfa pastanesinde kurabiyeleri. Kabala kurabiyeleri dillere destan. Kalfa pastanesinin lokumlarını zaten herkes biliyor. Bir de Kalfa pastanesinin. Bir de Kalfa pastanesinin. Neyi var? Profiteroli var. Daha iyisini yapacak varsa çıksın, ben daha iyisini yaparım desin. Haydi bakalım. Yarıştıralım, profiterolleri yarıştıralım. Kalfa pastanesi, Kalfa yolunda. Turtalarla, pastalarla, enfes profiteroli lokumlarıyla. Tatlı yiyip tatlı konuşturan pastane. Haydi mare çikolata çikita. Haydi mare. Haydi mare. Agora Plus'a çok teşekkür ederim programa yaptığı katkılardan dolayı. Agora Plus Yarımçay'ın karşısında Gümüşhane'de market. Tuborg soda kutu 6x330ml 2.20. Tuborg soda limonlu 6x330ml 2.99. Panis Akratias, Medium, Large, Extra Large, Stroma, Diapers, 4.70. Alattini Ptübör bisküvi, 3x225g 1.80. Alattini Gemista bisküvi, 2x200g 1.5€. Melisa, 6 ve 10 numara makarnalar, 75 laptop paketi yarım kilosu. Baby Care Moro Mandila Sensitive Plus, üçlü paket, 3x54 tane, 1.90. Agora Plus'ta.

pampers giyseydik gene pantolonlar çıkardı ıslaklık diyor Turan abi. Aynen öyle. Vallahi billahi. Çıkmayacak gibi ne sıcaktı bura, ne sıcak. Sıcak bura, sıcak.

Έλα ρε παιδιά. Έλα ρε παιδιά. Ayşe Mertoğlu, Süslem Adası'nda uzman isim. Ayşe Mertoğlu 90 yıllık tecrübeyle Konstantin'in olduğu yerde tam köşede, dükkan köşe esnaf Ayşe yaşa. 1984 yılından beri silogi mağazası yaşa. Haşim, alu PVC, alüminyum kapı doğrama pencere işleri, alüminyum PVC işleri, demir korkuluklar, balkonlara korkuluklar. Ankelis'in karşısında, eski Zamos Kars'ın olduğu yerde. Hizmetinizde 25 yıllık tecrübeyle Haşim. Gürkan Nesloğlu'ndan, Bugaç Atıyan'da Filli Dize, Şaba. Gürkan Nesloğlu'ndan. Mis gibi verek bu kaç satıran da filli dizi.

ve sevgili dostlarım. Traktörcü Mesut'tan Şaba. Solis ve Kioti marka traktörlerin Batı Trakya bayi 2 yıl taksit uyguluyor traktörlere. İkinci el traktörler, birinci el traktörler harika fiyatlar.

Bayatı'da köy kahvesinin karşısında. Bu işin uzmanı. Traktörlerinize kabinler de var. Çok güzel Türk malı kabinler, uygun fiyatlı. Gidin Mesut'la görüşün. Mesut'la konuşun. Selamlar radyoların kralı. Her zaman seni severek dinliyoruz. Eşim Halil'le seni dinliyoruz. Şu anda bize de bir şarkıyla selamlarsan çok mutlu oluruz. İyi yayınlar deriz demiş. Sevginar, Barış, Mustafa, Halil'e de, Sevginar'a da hepinize sevgiler, saygılar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim güzel sözleriniz için.

Selam Gürkan Bey. Reklama söyledikten söylerken imalathaneden donuk börek de alabilirler diye söyleyebilir misin? Teşekkürler demiş Hilmi Şer'e söyledim efendim Hilmi Bey. Hilmi Bey selamlar efendim. Söylerim. Onu da söylerim. İmalathaneden börek alırken, pişmiş börek alırken donuk börek de alabilirsiniz. Yani Konstantin arka sokakta Tarkan Mobilya'nın bitişinde. Bugatti Trendafilidis Hilmi Bey. Bana bey demenize gerek yok. Gürkan Sketo Gürkan değil. Hilmi Bey. Selamlar efendim. Bugatti Trendafilidis. Of donmuş börek kendim pişireceğim. Aman da ne güzel olur. Of. Zıpla yere çekirge. Pıtı pıtı pıtı pıtı çekirge. Pıtı pıtı pıtı pıtı pıtı çekirge. Hop dedi hop dedi çekirge. HS Kars Hüseyin Aspat. Hüseyin Aspat Yastıköy'de. Le Caps Cafe'de orada. İkinci el araba. Efendim araba kiralama. Hüseyin Aspat HS Kars'ta. Sizler de gidin, sizler de konuşun, sizler de görüşün. HS Kars'ta sevgili dostlar.

ve Yastıköy'de Le Caps Cafe. Yastıköy'ün merkezinde Le Caps Cafe içini yeniledi. Dışı güzel. Yastıköy'ün bütün kızanlar orada oturuyor. Orada bir şeyler yiyorlar. Izgara çeşitleri. Cumartesi akşamları fırında kuzu yiyorlar. Kahve içiyorlar. Yeni kahve çeşitleri. Sabahtan akşama kadar köy dışına da dağıtımları var. Le Caps Cafe. Le Caps Cafe. Le Caps Cafe. Le Caps Cafe. Günaydın Gürkan abi demiş Ömer. Ömer'in dürümü. Günaydın. Ömer'in Adana kebabı.

şimdi en kısa zamanda gelip dürüm siparişi vereceğim. Gene kata bisikleti dolduralım. Hiç kalmadı, bitti dürümler. Hiç kalmadı. Yedim hepsinin dürümlerini. Kata bisikletiye koyuyorum, çıkarıyorum, çıkarıyorum, yiyorum. Çıkarıyorum, çıkarıyorum, yiyin. Siz de öyle yapın. Toptan sipariş verin. Hazırlasın. Alın, uzaktaysanız koyun kata bisikletiye. Çıkarın, çıkarın, yiyin. Çıkarın, çıkarın, yiyin. Santim santim yiyin. 10, 20, 30. İsterse 1 metreye kadar yapıyor. 1.20, 1.50'ye kadar yapıyor. Santim santim.

30 yıllık tecrübe Hatice abla, 2000'e yaklaşan gelinlik sayısı, kiralık ve satılı gelinlikler, canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, gelin masası süslemesi, gelin buketleri, gelin arabası süslemesi, tuzcu göl girişinde eczane...

0: ediyor.
1: Faik. Tadı tuzu olsun. Faik. Bak, seni sevdiğim için sana İbo gönderiyorum. Yoksa hangi sanatçılardan nefret ediyorsun derlerse kişilik olarak İbrahim Tatlıses ve Bülent Ersoy. Evet. Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses. İkisini vuracaksın kafa kafaya. Tan tan tan diye kafa kafaya vuracaksın onları. Ama işte Faik seviyor, ne yapayım. Ben de Faik'i seviyorum. Faik de onları seviyor. İbo'yu seviyor, ne yapacaksın işte. Hatır için çiğ tavuk yenirmiş. Hatır için İbo'da çalınırmış.

aramam, sormam bir daha. Şaka bir yana bu sıcakta deterjanı iyi durulamazsak, kimyasal maddelerden uzak kalmazsak pişik olma ihtimalimiz, alerji olma ihtimalimiz yüksek. Eğer alerjiniz varsa, eğer çamaşırlarınızda yumuşatıcı kullanamıyorsanız, ben kardeşim doğal ürünlerle temizlik yapmak istiyorum diyorsanız Just Green çamaşır deterjanı, yumuşatıcı, Eco sertifikalı Just Green ürünleri, doğal temizleyiciler, bebeklerin biberonlarını, elbiselerini temizleyen ürünler, bulaşık deterjanları Just Green, JUST Green Trakya güvencesiyle Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde.

0: Erhan 24 yıllık tecrübe mezar yapım işlerinde. Erhan Mezarcı, Mezarcı Erhan Baları Köyü'nde caminin bitişinde hizmetinizde. Ertürbe.gr internet sitesi, Facebook'ta Ertürbe diye sayfası var. Erhan Dalı Mezarcı olarak Facebook'ta da bulabilirsiniz.
1: Ayrılanlar geri döndü.
0: Seni de sevmiyorum ama dinliyorum demiş Faik. Kego eko funara rekano ek bombire file. Ya ağız var bende. Ağzımla mı bağlayayım sizi? Size ağzımla büyü yapıyorum. Ayrılamıyorsunuz. Bir kere dinleyene hastalık gibi yapışıyor radyoya. Hep dinlemesi dinleyesi geliyor benim. Film.

Καλαβρέζικα τι σημαίνει ρε φίλε? Kafa pastanesi Ahmet. Kırılsın ellerim neye yarıyor Ahmet? Gençliğim gidiyor tutamıyorum Ahmet. Özkan abi, Tanrım bana vermiş yorgun ayaklar, bahtımın peşinden koşamıyorum. Oo. Güner ablam, yaşa.

Ağzım Fa'yı sevmediğini söylüyor ama kalbim Fa'yı seviyor. Hep İbo koyuyorsun demiş Leblebi Hüseyin Agam. Sen gene kıskanıyor musun Bahtiyar? Yaşın geç gönlün ihtiyar. Senin yaşın geç gönlün ihtiyar. Bahtiyar, kıskanıyor musun sen gene?

0: Radyo Terapi'de Radyo City'de yaşanıyor her sabah. Her sabah, her sabah. Pazar hariç her sabah, her sabah, her sabah. Her sabah, her sabah, her sabah, her sabah, her sabah. Beni sevmeyen yaşasın anacığım, ölmesin. Beni sevmeyen yaşasın, bin yaşasın. Başarılarımı görüp kıskansın. Gideyim artık. Ali Gencek, ben gideyim. Nalla çatıda gelemedik iki deli bir araya. Ne 56 ile 80 dakikalar hesaplıyorum. Ya, dakika hesabı yapması lazım. Şarkı bitince reklamların girmesi lazım. Reklamlardan sonra Ali giriyor. Ya. Siz ne sandınız, öyle hesapsız kitapsız mı oluyor bu işler? Olmaya öyle, olmaya öyle, olmaya. Vallahi Gürkan abi, sen olmasan tarlada duramayacağız galiba diyor Mustafa abi. Bu saatte tarlada mısınız Mustafa? Anacığım. Deli misin sen be, kaçın be, kaçın be, kaçın be, kaçın, kaçın. Aşk. Nerede yaşıyor?
1: Aşk nerede yaşanıyor, duymadın mı? Deli misin sen, hiç aşık olmadın mı?
0: Aynur ablam.
1: Beklediğin o yer canımı.
0: Necdet abim. Sevgiler.
1: Dayım, açıyorum kollarımı.
0: Necdet abi, kendine dikkat et. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın, muhabbete kalın. Allah'a emanet olun. Yarın sabah saat 8'e az geçe görüşmek üzere.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz.

0: cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
4: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

işte efendim Matrike'nin ilk özel radyosum. Radyo Sütlen 100.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Gürkan'ın ardından 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor saat 15'e kadar. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz. Bir gün yenilerle başlıyoruz, bir gün eski poplarla başlıyoruz. Bugün eski poplarla başlayacağız. Dün yenilerle başladık. İlk şarkımızdan geçmeden önce de sponsorlarımızı aktararak başlıyoruz. Alüminyum ustası Serkan, Kozkuyolu Mahallesi'nde sizlere yıllardır hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat, fikir sormak için, danışmak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozkuyolu Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Tüm alüminyum işleri sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Grand Tonic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde mana okulu yanında sizlere hizmet veriyorum her gün. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, multimedyal ses sistemini değiştirme takmam, arabanızın camlarına füme takmam, arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tonic, Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor her gün. Telefonu da 697-77-40-096. Ali Güven'le başlıyoruz. Yolcu isimli şarkısını dinliyoruz. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm istefemleri için geliyorum. İlk şarkımız. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar.

Ali Güven'le başladık. Yolcu isimli şarkısını dinledik. Şimdi Çelik. Çok Güzelsin isimli şarkısı.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Haruk Alçak seslendirdim. Gözlerim isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Ege'yi dinliyoruz. Hurma gözlüm

Sezen Aksu'dan dinledik. Benden yine selam söyleyin bütün aşklarıma. Şimdi de Ebru Gündeş. Unutuverdim'i dinliyoruz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki Boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Devam ediyoruz. Kısacık reklam aramız oldu. Eskilerle başladık. Eskilerle devam edelim. Belirli bir yere kadar. Orada metal değiştireceğiz. Hakan Peker'i dinliyoruz. Kelimeler yetmezi dinliyoruz. Bu güzel şarkıyı da bilmiyorum nerede dinliyor. Denizde mi? Bir olsun da mı? Logistis İsmail Molla Mehmet Ali abi dedi eskiler takılıyorsun, dinle bir tane eskilerden olsun dedi.
9: Yaşamadım
8: aslında daha genç
9: daha önce
8: çok hızlı ve bilgili. Leyla. Logistis İsmail. Görünce kendimden çok seni. Bana da sağ olsun yardımcı oluyor. Soru sorma, anlatamam. Yapamadığımız işleri logistizlerin yapması gerekiyor. Onlar bilinçli bir şekilde ne olur yaptığımız yanlışları düzeltiyor arada. Kelimeler yetmez böyle bir... doktorlar binasında hizmet veriyor. Bendeki... Logistiz İsmail Molla Mehmet. Yerini... Ayrıca da belediyede meclis üyesi.

Peker Derneği dinledik, kelimeler yetmezi dinledik, Logistis'i İsmail'e gönderdik, kızını söylemeyi unuttuk, çok tatlı bir kızı var, Alina. Geçen akşam düğünde karşılaştık. Daha ufak, birkaç yaşında, 4 vardır herhalde. Durduğu yerde durmuyor. Şarkıdan bilmiyorum, anlıyorum ama oynamaktan anlıyor İsmail.

Ben dedik ki yaparım bilirsin, Roma'yı da yakarım dedim. Devam ediyoruz. Roberto Tamo'yu dinliyoruz. Papucumun dünyası. Alinea 2 yaşındamış. Ben neden 4 yaptım onu anlayamadım. Çok çabuk büyüttürdüm onu. 2 yaşındakini 4 yaş yaptım. Aslında da Alinea'dan arada karşılaşıyoruz. O da İsmail'in yanındamış. Alinea, kahretme bana.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6943 46 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Devam ediyoruz. Saatlerimiz 2-5 dakika geçiyor. Bir saatimizi geride bıraktık. Sponsorlarımızı da aktaralım. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde her gün sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabileceğiniz bir yer. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme, multimedya ses sistemi takımı değiştirme, arabanızın düşmüş tavan bezini değiştirme, arabanızın farlarını temizleme, LED lambalar, uzaktan açık kapama, alarm sistemleri. Daha sayamadığımız arabanız için gerekli olan aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde. Telefonu da 697-77-40-096. Diğer sponsorumuzdan alüminyum ustası Serkan. Bozgöl Mahallesi'nde yıllardır sizlere hizmet veriyor. Alüminyum üzerine tüm işler yapılmaktadır. Alüminyum kapı, pencere, pancur, balkonlarınıza korkuluk, pancurlarınıza sineklik. Yaylı gelir keşandan, dingil çıkmaz başlıktan hey. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462.

0: da gideriz yar yoluna.
1: Çıktım kara kirazam. Kim görmüş dediğimi. Bir tane daha dinleyelim. Yapay zeka. Sonra değiştireceğiz. Geceye sözüm var.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Son yarım saatimize girdik. Edip Akbayram, Kuşlar isimli şarkısının yarısı.

Ciren Ünsal'dan dinledik Giderim isimli şarkısını dinledik. Şimdi meşhur şarkıcım. Ay değil, mevsim değil. Bir ömür geçti sensiz.

Son Aracı'dan dinledik. Deniz Gözlüm'ü dinledik. Şimdi de Zerrin Özer. Bir Gülü Sevdim'i dinliyoruz.

Biletimizin son şarkısına geldik. Son şarkımızdan Serdar Ortaç'tan alıyor. Dert Gecesi'ni dinliyoruz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Veda edelim. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozkuyol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Yılların tecrübesiyle yıllardır sizlere hizmet veriyorum Kozkuyol Mahallesi'nde. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462'nin telefondan ulaşabilirsiniz. Yalan olmalı sevgiler. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Çay üstünde bana okul yanında her gün sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını deniştirme. Arabanızın farlarını temizleme. Camlara füme geçirme. Multimedya ses sistemi takımı ve denişimi. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin Çay Üstü'nde. Telefonu da 697-77-40-096. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik sen kalın, dostça kalın. Batı Rekin'in ilk özel radyosu. Radyosu da kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Kuratex. Evinizin duvarını nem çekip küf mü yaptı? Kuratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Kuratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki Boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun? Ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.
0: Merhabalar değerli dinleyiciler, Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Programımız başladı. Arzu Hanım nasılsınız acaba? İnşallah keyifler yerindedir.
2: Merhaba.
0: Sergen Bey size de sorayım, siz nasılsınız? İyisiniz değil mi?
3: Bomba gibiyim.
0: İyi görmek istiyorum sizi burada çünkü sizin enerjiniz bana yansıyor. Benim enerjim de inşallah size yansıyordur. Böyle bir enerji, bir sinerji patlaması olacak bugün yine. Coştum bir anda, kendimi tutamadım. Böyle deli dolu bir program olacak, eğlenceli bir program olacak. Hazırsak başlıyoruz.

Şimdi size dünyanın en büyük yolcu gemisinden bahsedeceğim arkadaşlar. Wonder of Seas. Geminin uzunluğu arkadaşlar 362 metreymiş. Kıyaslamalar yapmaları lazım böyle haberlerde. Mesela 362 metreyi neyle kıyaslayabilirsin? Atıyorum futbol sahasının uzunluğu ne kadardır? Ondan daha büyük mü yaklaşık? O kadar mı? İki katı mı? Nasıl yani? Böyle kıyaslamalar yapsaydılar iyi olurdu. Bir futbol sahasının mesela 2-3 katı uzunluğunda falan mı olmuş oluyor acaba? Neyse. 18 güvertesi, 6988 yolcu ve 2300 mürettebat kapasitesiyle öne çıkıyormuş. Zorlarsan, bütün boşlukları doldurursan yani bizim minibüslerdeki gibi o yolcu sayısını 10.000'e kadar çıkarabilirsin yani. Çok büyük bir gemi ama. Şehir gibi ya, düşünsene. Yaklaşık 7.000 yolcu kapasiteli. Yani nüfusu 7.000 bile olmayan şehirler var. Kasabalar var yani. Çok acayip. Nasıl yapıyorlar bu kadar böylesine büyük gemileri gerçekten? Aklım almıyor yani. Devasa bir makina. Abi. Ya onun kumanda merkezindeki cihazları falan düşünsene. Kaptan o kadar büyük bir gemiyi kullanıyor. Altındaki o pervane gibi şeyler, pervane mi diyorlar onlara bilmiyorum. Devasa yani, bütün o şeyleri nasıl bir araya getiriyorlar? Nasıl bir mühendislik abi ya? Ve onu suya indirmek. Çok acayip bir şey. Ben bir kere böyle çok büyük bir gemi Kuşadası'nda görmüştüm arkadaşlar. Gemi arkadaşlar o kadar büyüktü ki, şöyle söyleyeyim. Biraz uzaktan bir yerden görmüştüm bu arada. Kuşadası'nda bir yarım ada mı var, bir tepe mi var bilmiyorum. Bir kara parçası gibi düşünün. Önünde deniz var. O kara parçasıyla neredeyse aynı boyutlarda gibi bir şey aklımda kalmış yani. Bir kara parçası görüyorsunuz, böyle bir tepe. Kuşadası'nın bir parçası böyle. Kocaman bir şey yani. Ve onun önünde de ona kafa tutan büyüklükte bir gemi vardı yani denizde. Çok ilginç bir görüntüydü.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Arkadaşlar sanıyorum ki ben Emre Aydın taklidi yapabiliyormuşum. Az önce fark ettim. Deneyeyim bakalım siz de benzetebilecek misiniz?
1: Bak.
0: Dinlem. Kal yanımda böyle. Sonbahar gelince.
2: Soysuzlar içimde.
3: Kötü bir eleştiri olarak söylemiyorum ama mesela Begen'in şarkılarında da şöyle bir şey dikkatimi çekti. Dedimle başlayan çok cümle kuruyor şarkılarında. Dedim yok, dedim var, dedim git, dedim öyle, dedim geldi mi, dedim şöyle, dedim böyle bak.
4: Alpay, Tarkan'ın özel bir sesi olmadığını, rapçilerin de müzik değil başka bir şey yaptığını söyledi. Şimdi bunu aslında çok anlamıyor değilim. Yani rapçilerin yaptığı müziği Alpay'ın anlamamasını çok anlamıyor değilim. O 80'lerin romantik şarkılarında apayrı bir büyü var ama değil mi? O çıtırtı sesleri, o zamanki ses teknolojisi, 80'ler sesleri. Hafiften bir çıtırtı, çok hafif, belli belirsiz. O günlerin beatleri, sample'ları falan. Mabel Matiz biraz yaptı galiba öyle ama tamamen öyle yapmıyorlar. Altyapıda kullanıyorlar mesela. Bazen kullandıkları oluyor ama hani gene ses çok temiz, net oluyor. Yani çıtırtı falan olmuyor. Çıtırtıya taktım. İlla çıtırtı olacak. Albümün adı da şey olsun. Çıtırtılı şarkılar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με Μέτα Μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επιχρήσεις κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Μέτα Μέτ.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Show devam ediyor. Tüm enerjimizle buradayız. Şarkılarımız ve sohbetlerimiz sizlerle olmaya devam edecek. Bizden ayrılmayın.
1: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Aşçı başının sürprizi başlıyor.
1: Merhabalar değerli dinleyiciler, yemek severler, yemek yiyiciler. Bugünkü tarifimiz düdüklü tencerede yumurta. Efendim, aslında bütün mutfak elemanlarının düdüklü olmasında fayda var. Ama neden yapmıyorlar bilmiyorum. Düdüklü tava, düdüklü çaydanlık, hatta düdüklü kaşık bile işlerimizi ziyadesiyle kolaylaştıracaktır. Nasıl bir et yemeğini 8-10 saat pişirmenize gerek kalmadan düdüklü tencereyle 1 saat içinde pişirebiliyorsunuz, düdüklü kaşıkla da düdüklü kaşık düdüklü kaşıkla da efendim yemek yeme işinizi hızlandırabilirsiniz. Oturup böyle 15-20 dakika aheste aheste yarım saat yemek yemek zorunda kalmayacaksınız. Kaşığınız düdüklü olursa o yemeği tam 10 saniyede yiyebilirsiniz diye düşünüyorum. Düdüklü tenceremizin öncelikle altını yakıyoruz. 5 parmak kadar zeytinyağı koyuyoruz. Yaklaşık yarım saat kaynıyor o zeytinyağı içeride. Ve sonra yumurtamızı alıyoruz. Yumurtamızı alıyoruz. Ve düdüklü tenceremizin düdüğünü kapatmadan o kolu çekerek düdüklü tenceremizin patlamasını sağlıyoruz önce. Bir üstümüze doğru bir patlıyor önce. Tabii ki o sırada geriye doğru şöyle bir uçuyoruz. Aksiyon filmlerinde bomba patladığı zaman uçarsın ya böyle geriye doğru. Öyle bir manzara yaşanıyor. Ve sonrasında yumurtamızı değerli dinleyiciler patlamış olan düdüklü tenceremizin içine koyuyoruz ki zeytinyağları etrafa saçılmış olmalı. Bunun usulü böyledir. Yumurtamızı düdüklü tencerenin içine koyup kapağını da bulup nereye uçtuysa artık o kapağı da bulup tekrar kapatıyoruz. Bu sefer altını açıyoruz ve harlı ateşte yumurtamızı düdüklü tencerenin içinde tam 3 saat boyunca pişiriyoruz. 3 saat. Yoksa tam pişmez. İçi çiğ kalır yumurtanın. Kayış gibi olur ondan sonra o yumurtadan. Hayır gelmez efendim. Atın gitsin. Bugün sizlere elimden geldiğince düdüklü tencerede yumurta tarifini vermeye çalıştım değerli dinleyiciler. Eğer sizler de beğendiyseniz yapabilirsiniz, kahvaltılarda bu tarifi uygulayabilirsiniz canım. Neden olmasın canım?

Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın.

Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Klinik, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Eski oturduğumuz yerde komşumuz bir Ferru abi vardı. Oğlu Turhan, kızı Yeşim hep beraber çok iyi anlaştığımız bir aileydi. Sağ olsunlar, özledim o günleri. Şimdi ben de bu arada o günlerde radyo programım için röportajlar yapıyordum insanlarla. Bazıları sokak röportajları oluyordu. Bazen ev ortamında röportajlar yapıyordum tanıdığım insanlarla. Her programın bir konusu oluyordu. O konuyla ilgili sorular soruyordum. Bir programın konusu ağlamaktı. Ağlamakla ilgili sorular soruyorum insanlara ve Ferru abiyle röportaj yapıyorum. Ferru abilerdeyiz ve Ferru abi ağlamakla ilgili sorduğum bir soruya efsane bir cevap verdi. Öyle bir şey çıktı ki ağzından, Yeşim, Turhan, ben hepimiz koptuk yerlerdeyiz. Yani kelimenin tam manasıyla yarıldık ve işte o kayıt. İlk ne zaman ağladığınızı hatırlıyor musunuz?
1: İlk evlendiğim gün zaman. İlk evlendiğim gün zaman. Tamam işte, o çekiyor mu o şimdi? Şimdi de ya ben de şimdi. İlk evlendiğim gün diyeceğim. Çekiyor mu oluyor o şimdi? Tamam, o zaman şey yapıyoruz.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Geçenlerde bilgisayarımı açayım dedim, bastım düğmesine. Ekranda NTDRL eksik diye bir şey yazdı. NTDRL eksik. Hemen götürdüm bilgisayar hastanesine. Kan tahlili yaptı, NTDRL'si eksikmiş. Neyse götürdüm bizim bilgisayarcı arkadaş Gökhan'a. Dedim böyle böyle NTDRL'si eksikmiş. NTDRL var mı sende diye. İndik dükkanında bodrum katına. Bodrum katı onun tamirhanesi, böyle milyonlarca bilgisayar parçası olan. Ekranlar, kasalar, klavyeler, mouse'lar. Böyle hareket edemiyorsun yani. Dur birazcık sola kay. Hemen sağ taraftan kulağına bir klavye değiyor falan. Böyle bir yer yani. Neyse taktı kasayı, orada bir düzeneği var. Taktı bilgisayarı. Bastı tuşlara, girdi bilgisayarın BIOS'una. Bazı ayarlar yaptı orada. Ondan sonra tak bilgisayar açıldı abi. Ah be dedim, Allah razı olsun ya. Sağ ol, eline sağlık. Şimdi normalde benim kablolu klavyem yok. Benim her şeyim kablosuz. Ama işte bazı durumlarda bu dezavantaj oluyor. Bilgisayar açılırken BIOS'a girmen gereken durumlarda del tuşuna basıyorsun ya, ya da işte F2, F8, F12 mi 13 mi ne, o hangi F, onu da bir türlü ezberleyemedim. O tuşlara basıp bilgisayarın BIOS'una girmekten acizim ben. Kablolu klavyem olmadığı için. Neyse, onun da orada milyonlarca bilgisayar parçası var dediğim gibi. Ya dedim, bana buradan bir klavye ayarlayamaz mısın? Olur, vereyim dedi, ayarlayalım. Şimdi bu arada benim de bayağı acelem var, tamam mı? Neyse taktı klavyeyi, böyle sakin sakin Q'ya bastı, W'ya bastı, E'ye bastı. O ara zaman geçmiyor benim için, böyle kendi kendime diyorum, niye basıyorsun o tuşlara? Neyse bayağı bir tuşa bastıktan sonra bu klavye komple sağlam, bu kalsın, bana lazım olabilir dedi. Başka klavye aldı oradan, ağır ağır onu geldi taktı bilgisayara. Ondan sonra onun tuşlarına basıyor. Şimdi A'ya bastı, S'ye bastı, böyle temkinli yani. Hani tuşlara ağır ağır basıyor. Allah'ım ya, ne yapıyorsun abicim, ne yapıyorsun? Yani F tuşları çalışıyor mu? Del çalışıyor mu? Çalış. Tamam, ver bir tane gideyim işte. Sonra bir telefon geldi, telefonla konuşmaya başladı. Telefonda böyle anlatıyor, konuşma da uzadı. Bir yandan da klavyelere bakmaya devam ediyor ama daha da yavaş bir şekilde tabii, telefonla konuştuğu için. Başka bir klavye aldı, oradan onu taktı. Bazı klavyelerin çalışması için bilgisayarı kapatıp açmak gerekiyor. Kapanıyor bilgisayar, sonra tekrar açılıyor falan. Tekrar başlıyor tuşlara basmaya. Sanki klavyenin tuşlarından bir tanesinde bomba var. Ona denk gelmemeye çalışıyormuş gibi, böyle mayın tarlası oynarmış gibi. Alacağım o klavyeyi. Yani denerken böyle o klavyeyi çekip çıkarıp bilgisayarı kasasından, kasayı alıp gidesim geliyor böyle yani, hiçbir şey demeden. Gönül onu istiyor yani. Neyse bu bayağı bir seçmeye çalıştı klavye, takıp çıkardı, tuşlara bastı yavaş yavaş. Telefonla konuşaraktan bir yandan falan, neyse en son kapattı. Abi dedi, önemli değil. Vallahi önemli değil yani, bir şekilde hallederiz ya, sonra gelirim falan. Yani ben gideyim dedim artık. Tamam dedi Tuncay, o zaman sonra bakarız falan. Yani, oh be dedim, aldım gittim. Yani 188 milyon klavye arasından bir tane seçemedik ya. Seçemedik.
1: Tuncay Saran Show.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Ya bu makas atmak nedir ya trafikte? Ne kadar saçma bir olay yani. Ya bir insan neden makas atar? Makas atmanın ne olduğunu biliyorsunuz. Sağ ve sol şeritteki araçlar arasından zikzak yaparak ilerlemek. Bir sol, bir sağ, bir sol, bir sağ. Niye yapılır ki bu yani? Niye bir insan bundan zevk alır ben anlamıyorum. Bir de şu da var ya, o kadar insanın hayatını tehlikeye atıyorsun. Kendi hayatını tehlikeye atıyorsun. Geçenlerde yine bir video çıktı. Bir grup genç arabadalar, bir de video kaydı da yapmışlar. Görünüyor her şey. Makas atıyorlar böyle. Bir sola geçiyorlar, bir sağa geçiyorlar filan. Böyle makas makas makas. Ondan sonra patladılar. Taklaya geldiler. Kelimenin tam manasıyla yani. Ama Allah korumuş çocukları, bir şey olmadı. Yani bir şey olmadı derken yaralandılar ama ölmediler yani en azından. Verilmiş sadakaları varmış. Niye yapıyorsunuz arkadaşlar? Elinize ne geçiyor yani? Bu riske değer mi? Al, onlar da değer diyordu mesela şimdi. Benimle dalga geçerlerdi. Şu anda onlar beni dinliyor olsalardı benimle dalga geçerlerdi.
3: Ya işine bak korkak.
2: Abi sen onun zevkini bilmiyorsun ya. Abi sıkıntı yok. Kontrol bizde derlerdi. Ama ne oldu? Taklaya geldiler. Bir de bir hareket var. Ben ona tozunu almak diyorum. Önündeki aracı sollarken aracın çok yakınından geçmek. Böyle çok yakınından ama çarpacakmışsın gibi olmak. Bir kardeşimiz vardı, böyle yapardım. Çok yakınından geçerdi. Yani beraberiz mesela, o kullanıyor arabayı. Ve önündeki aracı sollayacak. Sollarken böyle o kadar yakınından geçiyordu ki yüreğim ağzıma geliyordu. Lan ne yapıyorsun diyecek oluyordum. Hadi diyordum şimdi şey yapmayayım yani. Yani ne oldu şimdi, tozunu aldın ya, çarpsaydın. Ya benim hayatımı tehlikeye atmaya ne hakkım var yani? Başkalarının hayatını tehlikeye atmaya ne hakkım var? Maceracı.
4: Tuncay Saran Show.

0: Hastanenin oralardaydım. Hadi dedim bir doktora görüneyim ya hazır buradayken. Aslında bir sağlık problemi yok ama hani bir kontrolden geçmiş olurum diye. Gittim bayan bir doktor. İşte aç ağzını dedi, açtım. Biraz kızarıklık var dedi. Ondan sonra şudur budur bir şeyler bir şeyler. Sen dedi tam iyileşememişsin. Sana 1982 suyu yazacağım dedi. 1982 suyu. O ne dedim 1982 suyu. Ya dedi internetten falan bulabilirsin böyle satıyorlar ya eskiden kalma suları. Allah Allah dedim. Hani bazen böyle şimdiye kadar nasıl duymamış olabilirim diye düşündüğünüz şeyler olur ya. Herkesin bildiği ama sizin bilmediğiniz. Herhalde öyle bir şey diye düşündüm. Bir yandan diyorum şimdi 1982 suyu çok pahalıdır da şimdi yani. 1982'den kalma hani. Ondan sonra nereden bulacağım ben 1982 suyu? Nereden çıktı bu 1982 suyu? 1982'nin suyu çıktı. Allah'ım ya. Neyse böyle kara kara düşünürken uyandım.
1: Tuncay Saran Show.

Gelecekte yaşanacak herhangi bir şeyi daha önceden hissettiğiniz oldu mu hiç arkadaşlar? Yani böyle bir his gelmiştir mesela. Ben de benzer bir şey yaşadığım için birazcık bahsedeyim dedim. Şöyle bir şey arkadaşlar, evde vakit geçirirken ailece zaman zaman bir dönemden bahsediyorum. O bir dönemdi. Allah'ım inşallah kafasına bir şey düşmez, kafasına bir şey çarpmaz. Yani öyle bir his geliyordu. Yani bunu hayal ediyordum, öyle bir olayı. Allah korusun, kimsenin başına böyle şeyler gelmesin. Diyordum böyle hani bir anlık bir şey böyle. Arada bir gelip giden. Niyeyse böyle düşünceler, böyle hisler geçiyordu aklımdan, içimden. Neyse ya, yani bunu tarif etmek zor bir şey. Bilmiyorum nereden çıktı. Belki de televizyonda gördüğüm bir haberden ya da bir filmde izlediğim bir sahneden. Bilmiyorum, bir şekilde böyle bir şeye takılmıştım. Arada bir aklıma geliyordu niyeyse. Sonra kafasıyla ilgili bir kaza yaşadık. Hiç yapmayacağım bir şey yaptım. Loş bir ortam, otoparkta. Kör noktada kalmış. Tam böyle arabanın bagaj kapağının arkasında bir yerde. Tam ben de o sırada başka bir tarafa mı bakıyordum ne? Bagaj kapağını kapatıverdim. Çocuğun kafasına çarptım mesela. Böyle bir şey oldu. Bu tesadüf müydü? Neydi bilmiyorum ama ilginç bir olaydı yani. Birazcık daha ilginç bulduğum benzer şöyle bir şey oldu. Yine bir ara böyle, yine kafa meselesi. Böyle evde arada bir, sanki bu sefer daha sık bir şekilde şuna benzer bir his gelip gidiyordu. Anlık hisler bunlar yani. Evde vakit geçiriyorsun, mutfağa gidiyorsun, koridorda yürüyorsun, başka bir odaya gidiyorsun, balkondasın falan, böyle alakasız bir şekilde bir an sanki gökten zembille iniyormuş gibi, çok ilginç bir şey abi, tak diye kafaya bir şeyin çarpmasına benzer bir his gelip gidiyordu. Diyordum inşallah öyle bir şey olmaz falan. Nereden çıkıyorsa, ne alakaysa yani, anlatabiliyor muyum? Durup dururken bir anda ortaya çıkan bir his şeklinde düşün. İnşallah kafaya bir şey çarpmaz. Yani belli bir kişiyi düşünerek de değil. Anonim yani, kafaya bir şeyin çarpması meselesi. Düşmesi ya da. Çok ilginç. Sonra bizim büyük oğlan salıncaktan düştü. Bir gün hanım aradı akşamüstü saatlerinde. Tuna düştü, kafasını yarmış, çabuk gel gittim kanlar içinde. Ondan sonra böyle bir olay. Ve bir üçüncüsü de sonuncusu, en zayıfı bu. En zayıf halkası, senin en zayıf halkası, en az ilginç olanı ama bu da birazcık dikkatimi çekmişti. Şöyle, geçtiğimiz yılbaşı civarları arkadaşlar, yine az önceki gibi bir şey belki. Yani nasıl anlatayım, çok saçma gibi gelecek kulağınıza ama. Şimdi güneş batarken gökyüzünde oluşan bir kızıllık olur ya, çok güzel bir manzaradır o. Benim aklımda, zihnimde diyeyim hadi, böyle bir manzara var. Ben bu tür manzaralardan gerçekten aşırı derecede büyülenen, etkilenen bir insanım. Baka kalan bir insanım böyle. Büyülenmiş bir şekilde bakarım yani. Hani ulvi bir şeymiş gibi. Çok derin anlamları olan, ne bileyim, çok büyüleyici bir şeymiş gibi. Böyle bir manzara vardı aklımda. Ama farkı şu, yani şimdi aklından gelip geçer, bir yerde görürsün falan, aa ne güzel manzara dersin. Öyle değil yani. Günün büyük bölümünde zihnimde olan ve beni etkisi altında tutan bir manzara sahnesi gibi. Ve bütün gece kaybolmayan bir manzara abi. Bir kızıllık var gökyüzünde. Kıpkırmızı bir gökyüzü. Ve batı tarafında abi. Kıpkırmızı bir gökyüzü. Gökyüzünün kalan kısmı simsiyah. Yıldızlarla kaplı. Ve sadece batı kısmında, güneşin battığı yerde gökyüzünde kıpkırmızı muhteşem bir manzara var. Ne, nasıl diyeyim sana, bir hafta 10 gün boyunca falan yaklaşık, aşağı yukarı o kadar bir şeydi galiba, zihnimde durdu. Yani böyle gece evde oturuyorum mesela, aklıma şöyle şeyler geliyor. O manzara var şu anda gökyüzünde, batıda, ufukta. Ya da olsaydı nasıl olurdu? Öyleymiş gibi hayal etmek hoşuma gidiyordu. Bundan birkaç yıl önce çocuklarla buna benzer muhteşem bir manzarayı izlemiştik. Fotoğraflarını çekmiştik. Yolumuzu değiştirip yüksek bir yere çıkıp oradan bakmıştık. Çok etkilenmiştik. O andan kalan bir şey belki de, bilmiyorum yani. Ama böyle düşünüyordum sürekli. Gece boyunca böyle bir şey olsa. Ya sanki normal yaşadığımız bu dünyada sürekli geceleri öyle bir manzara varmış ve hiç değişmiyormuş gibi. Orada bir kızıllık varmış gibi hissediyordum. Neyse, diyorum ya, belki de saçma bir şey ama bir yandan da kendi kendime, lan ne alaka, niye böyle düşünüyorum ben, niye böyle hissediyorum, niye aklımda bu manzara var? Acaba bir şey olacak da bana bir işaret mi geliyor? Batıda bir şey mi olacak? Ne bileyim, Allah korusun, bir depremin işareti mi, bir şey mi olabilir? Ya böyle şeylerle çok ilgili değilim. İnanmam da, inanırım da demiyorum, inanmam da demiyorum daha doğrusu. Ama bu bile geçti aklımdan yani. Allah Allah dedim, ben erdim mi falan, tövbe yarabbim, bir mesaj falan mı geliyor bana böyle? Ondan sonra neyse abi, 3-5 gün sonra falan Amerika'da Los Angeles

0: Angeles civarlarında Amerika tarihinin en büyük yangını çıktı. Tarihi ve korkunç bir yangındı. Geceler boyunca o kızıllık, o ateşler orada kaldı. Binlerce ev yandı, bir sürü ünlünün evi yandı, bir sürü insan öldü falan filan. Geçmiş olsun diyelim. Bu haberlere bakarken öyle bir kare gördüm, gökyüzünde bir kızıllık. Birden böyle lan dedim, yani büyük ihtimalle tesadüftü diye düşünüyorum ama gerçekten de insan ister istemez biraz şaşırıyor yani.
1: Tuncay Saran Show. Hedef şaşırtma.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek
2: market. Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50 istedigimkargomkapimda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02...

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

plattan herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle beraberiz. Tam 2 saat boyunca yine ne yapacağız? Geçmişe doğru harika bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Efendim bugün neden bahsedeceğiz? Her toplumun kendine özgü geçmişten günümüze taşıdığı adet ve gelenekleri var biliyorsunuz. Türkiye'de de kökenleri yüzyıllar öncesine dayansa da Tengrizm ve Şamanizm'den kalan ve hala uygulanan birçok adet ve gelenek bulunmakta. İşte bugün bunlardan birkaçını sizlerle paylaşacağız. Güzel bir şarkı sonrasında buradayız.

bugün ta şamanizmden günümüze kadar gelen bazı adetlerden bahsedecektik sizlere. Eminim aralarında çok şaşıracaklarınız olacaktır. Mesela su dökerek uğurlamak. Eski Türklerdeki şamanizm inancından günümüze kadar gelen bir adettir. Su gibi rahat gidip gelinsin amacıyla uygulanır. Ve ağaçlara bez bağlamak da o zamanlardan gelmekte. Dilek tutarak ağaçlara bez parçaları veya çaput bağlaması çok eski bir şamanizm geleneğidir.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

Plak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Eski şaman adetlerinden bahsediyorduk. Kurşun dökmek de bunlardan bir tanesi. Şamanlar bu ritüele kut dökme anlamına gelen kut kuyma adını vermişlerdi. Bu işlem kötü ruhların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amaçlı uygulanırdı.

Eski şaman adetlerinden bahsediyorduk efendim. Günümüze kadar gelen tahtaya vurmak da bunlardan bir tanesi. İstenmeyen bir olay duyulduğunda şeytan kulağına kurşun diyerek bir tahtaya 3 kere vururuz. Bu da aslında kötülüklerden korunmak için yapılan eski bir şaman geleneği ve mezarların önemi. Şamanizmde ölülerin, ailenin, vefat etmiş büyüklerinin, suyun, ormanın ve yardım ruhlarının şamana yol gösterdiğine inanılırmış. Günümüzde mezar, türbe ve benzeri yerlerin ziyareti ve bunlardan medet umulması da bu inanç sisteminin devamı olarak ortaya çıkmış.

Harika şarkıları eşinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Şamanizmden gelen ve bugün hala uygulanan bazı adetlerden, inanışlardan bahsediyorduk efendim. Köpek ulumasının uğursuz sayılması. Anadolu'da köpeklerin bazı olayları önceden hissettiklerine ve bunu uluyarak anlattıklarına inanılır. Genellikle uğursuz olarak yorumlanır. Şamanizmde ise köpeklerin yaklaşan ruhları hissettiğinde uluduğuna ve ulurken gösterdiği kişinin çok yakında öleceğine inanılırmış. Haberiniz olsun.

Yani nazar inancı da eski şaman geleneklerinden bir tanesi. Bazı insanların sıra dışı özellikleri olduğuna ve bakışlarının karşısındaki kişilere rahatsızlık verdiğine inanılır. Bunu önlemek için nazar boncuğu takılır. Aslında bu da çok eski bir şamanizm inancıdır.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Kırık plakta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Eski şaman adetlerinden bahsediyorduk. Dini unsurların müzikle bir arada kullanılması da oradan gelmekte. Şamanlar ayinlerinde daima enstrüman kullanmışlardır. Müziksiz bir ayin düşünülemez. Günümüzde okunan mevlit ve ilahiler sadece Anadolu'da uygulanan müzikli anlatımlardır ve kilim desenleri. Şamanların giydiği giysilerde yılan, akrep, kunduz ve benzeri yabani hayvan şekilleri bulunurmuş. Bu sayede o hayvanların yaklaşamayacağına inanılırmış. Bugün Anadolu'daki Türkmen köylerinde dokunan kilimlerde bu izleri görmek hala mümkün.

Harika şarkıları eşliğinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Şehrin en iyisindesiniz, Kırık Plak'tasınız ve ben Nurgün'le berabersiniz. Efendim, bugün eski şamanizm adetlerinden bahsediyorduk sizlere, kapı eşiğinden sağ ayakla geçmek. Anadolu'da birçok bölgede hala karşımıza çıkan bu ritüel aslında şamanlardan gelen bir adet. Gördüğünüz gibi geleneklerimizin ve adetlerimizin çoğu şamanizmden gelmekte aslında. Yine güzel bir şarkıyı buluşturalım sizlerle. Son bir maddemiz kaldı. Onu da az sonra paylaşacağız.

Efendim yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşırken bugün eski şaman adetlerinden bahsediyorduk. Geldik son maddemize. Ölen kişinin ardından yemek ve helva yapılır efendim, biz de bilirsiniz. Bu da yuğu törenlerinden kalma bir şaman geleneğiymiş. Haberiniz olsun. Şimdi güzel bir şarkı, sonrasında sizlere veda etmek üzere burada olacağız.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
7: Bile bile sen bir kahkaha, bense latife olamadık yine.

0: olamadık yine.
1: Efendim, bugünlük biz ayrılan sürenin maalesef burada sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ben Nurgün yine bu mikrofonların başında olacağım. Sizler de radyolarınızın başında olursanız o halde ne diyoruz? Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
2: Ferosum bilirsin.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tek

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity, hayatın her anında yanında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dostça

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarı artırır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Χαπέρις Productions.
1: Χαπέρι, έτοιμος.
2: Δώσ' το.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: I'm sorry, Danny.
1: I'm sorry, Danny's in love.
2: Bye, sir.